şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, süreç bölünme süreci değil, yara sarma sürecidir. Tereddütsüz destek vereceğiz derken Mansur Yavaş, barış kanunla kurulmaz, barışın temeli adalet, hukuk ve toplumsal mutabakattır ifadesini kullandı. Tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bu ucuz pazarlıklara dayalı al-ver süreci değil, kimse kirli planlar aramasın mesajını paylaştı. Yeni partili 3 milletvekili bugün genel kurulda görüşülecek çerçeve yasaya hayır oyu vereceklerini açıkladı. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek, Haziran'dan bu yana 52 orman yangını ile ilgili 34 şüphelinin tespit edildiğini, 9'unun tutuklandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, barış planı ikinci aşamasını reddetti. Hamas silah bırakmadan Gazze'den çıkmayacağını açıkladı. Hamas, ABD Gazze anlaşmasını kabul etmesi için Netanyahu'ya baskı yapmalı çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, saldırı yerine ekonomik baskıyı artırabiliriz dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD geçici anlaşmayı ihlal ettiği sürece müzakere olmayacağını söyledi. Suriye ile Rusya, Himeymim ve Tarsus'taki Rus üslerinin yeniden organizasyonu için anlaştı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor. Artvin'in Vopa ilçesi açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi. Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı, 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Çevre Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edileceğini, vatandaşların kullanımına açılacağını duyurdu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması renkli gösterilerle kutlandı, herhangi bir ülkenin hedef alınmadığı belirtildi. Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyon kişi tahliye edildi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Doğan Can.
2: Efendim.
3: Seninle konuşalım, arabayı kenara çektim. Biliyorsunuz Doğan Can dinleyicileri tüm kurallara uyar.
2: Evet, yoksa Doğan Can ne yapar?
3: Üfler.
2: Hayır. Üfler ne be? Araba kullanırken telefonla yayına bağlananlara Doğan Can ne yapıyor?
3: Muhtemelen yayını kesiyorsun.
2: Ya Üzeyir, sen nasıl dinleyicisin? Şöyle sorayım daha kolay olsun. Doğan Can ne istiyor?
3: Ya açıkçası bilmiyorum.
2: Plaka, plaka.
3: He, plaka, doğru, haklı. Evet, doğru, doğru.
2: Lütfen Üzeyir, doğru. Ben komisyon alıyorum. Şaka şaka.
4: Günaydın.
2: Galiba sen öğrencisin, doğru mu?
4: Nereden bildin Doğancan?
2: Sesindeki ergen çatalından. Sağa sola çarpa çarpa sanki böyle 20 yıllık aşık olduğun kişi tarafından terk edilip de meyhaneden çıkıp evin yolunu bulmaya çalışan insan gibi işe gitmeye çalışan ey dinleyici. Boş ver, giden gitmiştir, üzülme ya. Utanmasam çantamdan yere terlik atıp onu giyeceğim. Anneler öyle yapar ya, gittikleri günde çantadan terlik çıkarır. O da ne kadar ayıp bir şey aslında. O şey mi demek oluyor? Yani ben senin pis terliğine kalmadım, evden kendim getiriyorum mu? Yoksa zahmet olmasın mı? Bence ilki.
4: Günaydın.
0: Doğan Canlı yayında.

0: kadar gelirim.
1: Süper FM'den herkese günaydın, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, radyolarınızda an itibariyle
2: Doğan Canlı yayında.
1: Tarihler 10 Ağustos, günlerden pazartesi, yeni günü, yeni haftayı yine beraber paylaşalım diye.

Ne habersiniz bakalım? Umarım her şey yolundadır. Hafta sonu nasıl geçti? Var mı gündem, dedikodu? Ay Doğancan, ne oldu biliyor musun? Minvalinde bir girişle dahil olabilirsiniz bizzat. Mesajlarınızı önce almaya başla. Cümle kurmayı unuttum galiba ben. Ben kelimeleri bırakayım, siz artık şey gibi hani yeni bir dili öğrenen bir hani böyle çok çekime ki ondan sonra işte öznesi yüklemi falan filan çok sallamıyor onu gibi olsun. Ne haber? Bugünün yayın konu başlığı birazdan gelecek ama biz cuma günü mü perşembe günü mü ne belirlemiştik zaten pazartesi şu konuyu konuşalım diye az sonra hatırlatacağım. Ama öncesinde her yayın başında olduğu üzere önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080 0531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız ben de bir gelen mesajlarınızı paylaşacağım. 0531 785 9080.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Carey.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bu şarkı bütün nankörlere gelsin diyor ve... Hemen muhabbetimize başlıyoruz. Bakalım kimler nerelerde. Önce mesajlar, birazdan da telefon bağlantımızla karşılıklı muhabbetimize başlarız. Adım Merve. Eşimle birlikte Samsun'dan İstanbul'a gidiyoruz. Eşimin adı Hakan. Ona sürpriz yapmak istiyorum. Çok sevdiğimi söyler misin? Evet, çok güzel. İyi yolculuklar. Avcılardan günaydın diyor Ömer. Ne sabahları senle uyanıyorum İzmir'den Soner. İyi ki varsın gagasını yediğim. Hayda Soner abi, her yerde deme bunu. Selam. Dur şuradan bir eskilerden bir fon müziği açayım hemen ben. O iç çekiş bölümü çok iyi.

Egemen Çeşme'den İzmir'e yoldayız. Mutlu haftalar diyor. Günaydın, selamlar. Valla rüya gibi geçen yıl... ne? Ha, rüya gibi geçen yıllık iznin ardından iş yollarından günaydın. Rutin iyi de çok sıcak be demiş abi be. Hadi yolculuklar. Pazartesileri sırf sen varsın diye seviniyorum valla. Her eve lazımsın demiş Antalya'dan. Dilek Hanım günaydın, selamlar. Tekirdağ'dan Alper Ankara'ya doğru yoldayız. Kulağımız sende demiş, iyi yolculuklar. Her sabah işe hazırlanırken kulağımız sende diyen Teslim'e. Almanya Saarland'dan dinliyor sevgili Sibel. Nere burayı ilk kez duydum. Saarland mi? Ama Almanca'da direkt yazılı gibi okunuyor muydu sanki? Saarland. Hiç duymadım. Günaydın Akide şekerimiz. Selamlar diyor Konya'dan Fehime. Günaydın Kayseri'den selamlar. İşe erken başlayıp... Ne? İşe erken başla diye seni CİMER'e şikayet edeceğim. Özgür, et selamımı da söyle. Vakitlice buradaydım. Allah Allah. Ne yapayım, kolonyada tutayım mı tek tek size? Allah Allah ya.

Danimarka'dan yağmurlu bir sabahtan selamlar diye Efe bir de fotoğraf yollamış. Dün de annem video yollamış Kars'tan. Malum Türkiye'nin Danimarka'sı da Kars. Orada ama nasıl deli bir sağanak yağış vardı ya memleketimde. Eşim Cemal ve kızım Eslina ile Amasya'dan İzmir'e yoldayız. Günaydın demişler. Fatoş selamlar, günaydın. Bugün seni Erzincan'dan köyden dinliyoruz. Eşim dedi ki burada da Doğancan'ı nereden bulacaksın? Ne yaptım ne ettim ayarladım radyoyu demiş Yeliz. Kız internetin icadından haberin yok herhalde. İndirin karnavaldan her yerden dinleyebilirsiniz. İlla frekansın olması şart değil ki yurt dışından dinleyenler öyle dinliyor internet üzerinden. Şu an kahvaltı sofrasında eşlik ediyorsun bize demiş Antalya'dan Leyla. Günaydın. Ben de seni Edirne İstanbul yolundan dinliyorum. İşe gidiyorum. Günaydın. Oley.

0: Çok önemli bir şey değil. Haftaya tatile gideyim diyorum. Ne diyorsunuz? Uyar mı? He? Vallahi bir böyle... hemen evleniyorsun değil mi yazmışlar. He, aynen aynen. Tamam da kanka. Ne alaka? ben bir gideyim ya. Bu hafta full. Haftaya nakka nakinta. bu arada müdürlerimin de haberi yok. Buradan öyle söylemiş oldum işte.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam.
0: Evet, şimdi bugünün yayın konu başlığı ne? Herkes takkeyi önüne koyacak. Herkes dürüst bir şekilde diyecek ki benim en kötü huyum şudur diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Arkadaşlar tamam, iyiyim, hoşum falanım filanım ama benim şu huyum gerçekten çok kötü diyebileceğiniz ne varsa en kötü huyum şudur diyebileceğiniz şeyler için 0212 368 62 12 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 9080. Bugün bir cahilliğimi paylaşayım. Daha önce böyle denk geldiği yayında söylemişimdir herhalde. Ben 34 yaşımdayım. Artık 35'e doğru gidiyor. Yok ya, daha 34'üm yani. Mart'ta 34 oldum, daha nereye gidiyor? Gidiyor işte yani, neyse. Böyle türlü rahatsızlıklar, hani minik minik şeyler olduğunda hastaneye gidip böyle işte o kan verildi, bir bakıldı edildi falan ama kapsamlı hiç check-up yaptırmamıştım ben. İlk kez check-up yaptıracağım. Artık sanki o yaşlara gelindi gibi düşünüyorum. Yani şikayetçi olduğum bir şey yok Allah'a şükür de, hani ne olur ne olmaz bir baktıralım diye. Hiçbir şey yiyip içme dediler. Zaten bu saatte ne yiyip içeceğim de. Kahve içememek, evet içmek doğru, evet o. Ben yıllardır her sabah yayındayken iki tane double kahvem, bir litre suyum. Su da mı içemiyorum ya bu arada, onu anlamadım ben. İki yudum su. Va, ben suyla çalışıyorum sabahları. Sinirim bozuk. Daha yeni başladım programa ama nasıl acaba götüreceğim diye düşünüyorum şu anda. Neyse bugün ak bilmem ne, kara bilmem ne çıkacak ortaya özetle. Bakalım nerelerim dökülüyormuş acaba. Günün yayın konu başlığı en kötü huyum diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. Onun için de 0531 785 90 80. 2 dakika verdim, 2 dakikanın hemen ardından hadi ilk telefonumuzu alalım.

Günün yayın konu başlığı benim en kötü huyum diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsedeceğiz. Hadi siftahımızı atalım. 0212 368 62 12. Ama sakın ha sakın. Dancan benim en kötü huyum çok iyi niyetli olmak. Dancan herkesi kendim gibi sanmak. Dancan! Gibi şeylerle değil, yaratıcı. O gerçekten karanlık yanlarınızla gelin bakalım neler çıkacak.

karanlık dediğimiz de yanlış anlaşılmasın yani. Hani pis pis şeyler değil de. Hani böyle etrafınızın sizden şikayetçi olduğu, sevimsiz, uyumlanamadığınız, abi ne yaparsam yapayım şu huyumu değiştiremiyorum dediğiniz şeyler.

Bak mesela dümdüz yazmış Mine'cim, helal olsun sana. Doğanca nasılsın, iyi misin, ben iyi değilim. Birisi beni tutsa da şöyle iyice bir sallayıp bir tane patlatsa anca öyle adam olurum sanki. Benim en kötü huyum... Kendi yazmış, kendi beyanı. Burada beyan esastır. Benim en kötü huyum ben malım demiş. Estağfurullah demek isterim yine de ne olur ne olmaz. Mineciğim. Neden? Nedir yani bu vardığın sonucun sebeplerini de yazman lazım. Gerçi ben bir iki tanesini yayında anlattığım için hatırlıyorum. Doğan Can bu şarkıyı kim söylüyor demiş Emine. Zeki Müren söylüyor Emine.

Gülizay'la. Güzel olmuş değil mi bu versiyon? Hey. Aşkın Nuri Yengi'nin Nazlanma melodisiyle Sertab Erener Ateş'le Barut. Karışık MP3.

0: ¿Aló? ¿Aló?
1: ¿Soy yo?
0: Bir 10 kere daha diyeydim o alo alo. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Büşra, ben Doğancan.
0: Hoş geldin Büşra. Nereden arıyorsun?
1: Ya şu an canlı yayına bağlandığına inanamıyorum.
0: Abartma. Nereden arıyorsun?
1: Ay, Ankara'dan arıyorum. Nöbetten çıktım, eve gidiyorum.
0: Ne nöbeti? Sağlıkçı mısın?
1: Evet, sağlıkçıyım. Laborantım Doğancan.
0: Hadi ya. Laborantlar evet. Tabii gece mi? Bir hastanedesin haliyle. Klinik falan değil herhalde.
1: Aynen, hastanedeyim. Laboratuvarındayım. Gece acil laboratuvarında çalışıyorum.
0: Allah kolaylık versin. Bugün hadi bakalım en kötü huyum dediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Senle açalım bakalım. Nedir en kötü huyun?
1: Ya benim en kötü huyum sanırım çok fazla düşünmek, çok ayrıntı düşünüyorum. Yani ufak bir şey olduğu zaman mesela geçenlerde Kars'a tercih yaptım. Kamuya atanabilmek için.
0: Kars'a?
1: Evet.
0: Şu
1: an Kars'tan kiralık ev bakıyorum.
0: Çok güzel.
1: Yani hemen...
0: Karslı mısın bu arada? Memleket mi Kars?
1: Hayır değilim ama oraya atanmayı çok istiyorum.
0: Niye?
1: Ya hep hayalimdi oraya atanmak zaten. Erkek arkadaşım da orada çalışma durumu var. Ona da sürpriz yaparım diye düşündüm. Şu an haberi yok.
0: Ne güzel. Yani güzel memleketim. Benim canım memleketim. Yanlış anlıyorsun. Sen niye gidiyorsun onu anlamaya çalışıyorum. Buradaki en kötü huyun ne peki? Ha böyle radikal kararlar almak mı?
1: Ya ufak şeylerde ben hemen hayal kurmaya başlıyorum. Mesela erkek arkadaşım bana güzel bir şey yaptığı zaman hemen derinlik bakıyorum falan.
0: Anlıyorum. Güzel yani büyük yaşıyorsun demek ki duygularını.
1: Evet.
0: Ama sonrası umduğun gibi olmazsa o beklenti halinden ötürü mutsuz olma ihtimalin de yüksek.
1: Evet, genelde öyle oluyor zaten.
0: Nefs. İyi peki Büşra, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Bak, Narin diyor ki laborant arkadaşımıza söylemek isterim. Hiç pişman olmaz güzel Kars'tan. Benim de tayinim çıktı. Ben gidiyorum Kars'tan. Çok üzülüyorum gittiğim için diye bir mesaj yollamış. Ya zaten profil fotoğrafında da arkanda Kars Kalesi var. Gördüm şimdi. Bu gittiğin yerin mükemmel oluşuyla alakalı değil işte ya, senin oraya uyumlanabilmenle alakalı. Bambaşka bir kültürde de olsan, dünyanın en güzel yeri de olsa, en baba imkanlara da sahip olsan, orada mutlu olmama ihtimalin var. Yoksa ben de mesela gerçekten Kars'ta geçirdiğim vakitlerden çok keyif alıyorum. O yüzden canım memleketim, kurban oğlum Kars'ım sana, adırban oğlum Şırdağ, kurban oğlum Kars'ım sana. Ya geçen yine konuştuk. Bu hafta bakayım ayarlayabilirsem Aşık Maksut Feryadi ile bir kahve içeceğiz inşallah. Değerli Kars'ımızın kıymetli ozanı, yeri gelmişken ona da kucak.
4: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
5: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Ay yanlışlıkla düğmeye bastım.
1: Bugünün yayın konu başlığı en kötü huyum şudur diyebileceğiniz ne varsa. Herkes kendiyle alakalı normalde işte hepimiz en iyi yanlarımızı, en güzel taraflarımızı anlatırız. İşte hep böyle işte pozitif yönlerimiz bilinsin isteriz ama bugün kötü huylarımız üzerinden konuşacağız. Benim en kötü huyum şudur diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 212-368-6212 canlı yayın telefon numaram. Kocaeli Gebze'den Hatice diyor ki benim en kötü huyum çenemi tutamamam. Haksızlık karşısında amirlerime karşı hiç susmam, konuşurum ve iki iş yerinden de ayrılmamdaki yani çıkarılmamdaki diyeyim. Sebep bu çal çene oluşum. Eşim de söylüyor 2 dakika sus diye ama yok tutamam Doğan Can demiş. Benim en kötü huyum dünden kalan hiçbir yemeği yiyemiyorum. Bilmiyorum neden ama midem bulanıyor. Çok şikayetçi eşim bu durumdan ama neyse anlayış gösteriyor diye Fatih mesaj yollamış. Fatih o böyle şey bazı restoranlarda falan işte atıyorum mezeleri dönüştürüyorlar ya. İşte uyduruyorum ya da işte pilav kaldı mesela. Ondan sütlaç yapıyor. Ondan çorba yapıyor o pilavdan falan filan. O aslında katıp karıştırıp yeni bir yemekmiş gibi senin önüne sunuyor da bence senin haberin yok. En kötü huyum kalbim kırıldıysa o kişiye anlatana kadar çok fena kafa ütülerim ama sonuç sadece kendi yorulduğumla kalırım diyen Esra. Arkadaşlar rica ediyorum aynı mesajı bana 50 kere yollamayın. Yani şu an okuduğum mesajların büyük bölümünde hep o var. Yani okuyayım diye sürekli pıt pıt kopyala yapıştır kopyala. Ne kadar yani. Görüyorum tamam. Sümeyye yazmış Sancaktepe'den diyor ki Ümraniye'ye doğru felaket bir trafik var. Bakayım ne var orada. Ekstra bir kaza vesaire falan yok. Şeyde kaza var ama onu söyleyeyim az önce olmuş. Basın Ekspres iki telli güneşli arasında az önce bir kaza olmuş. Neyse he ne diyor benim en kötü huyum aşırı kinciyim. Sen bana şimdi bir şey yaptın ya ben bunu asla unutmam böyle aylar sonra falan senin başına bir şey geldiğinde sen bana zamanında bunu yapmıştın diye işte senin de başına o yüzden bu geldi derim o yüzden hiçbir şeyi unutmam demiş sevgili Sümeyye. Bunu böyle dümdüz söyleyebilmek de acayip ha aşırı kinciyim diye. Bende o yok mesela gerçekten ben... Çok böyle bana büyük kötülük yapmış biriyle ilgili alacağım en büyük tabii ne olduğuyla da alakalı ama işte arkadaşlık ilişkilerinde hoşuma gitmeyen şeyler. Çok böyle büyük hakkında çok berbat şeyler düşüneceğim bir iki kişi olmuş olabilir şimdi yalan olmasın da. Öyle hoşuma gitmedi diye de kin beslemem. Ne yaparım? Artık görüşmem. Mesafe koyarım. Ya da komple gerçekten açık bir şekilde derim ki ben artık seninle iletişimde kalmak istemiyorum. Benim vereceğim en büyük ceza o olur kendi kendime. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba. Hoparlörle konuşmayalım. Telefonu kulağa alalım.
2: Kulağımda şu an.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Gül ben.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Gül?
2: Osmaniye'den arıyorum.
1: Ne güzel. Tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
2: Ben ihracat ve satış müdürüyüm. Osmaniye bir firmada çalışıyorum.
1: Osmaniye ihracat, satış dolayısıyla kaçak çay gibi bir şey mi yoksa?
2: Alakası yok.
1: İyi kolay gelsin. Nedir senin en kötü huyun?
2: Benim en kötü huyum kin tutamıyorum ve hemen affedebiliyorum. Bana göre kötü bir huy çünkü ihanet de olsa farklı bir şey de olsa direkt affedebiliyorum. Sanki onu yapmamış gibi hayatıma devam edebiliyorum o kişiyle.
1: Evet suistimali açık bir mesele bu. Bu da evet. Mesela az öncekinin tam tersi senin bahsettiğin bu da iyi değil işte. O dengeyi sağlayabilmek mesele ya.
2: Kesinlikle öyle hemen affediyorum sanki bana o yanlışı o kişi yapmamış da. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi iki tatlı söz söylüyorlar. Sonra hayatımıza devam ediyoruz.
1: Kaldım. Ama Gül yani şimdi arayıp bunu açık alenin söylediğin için söylemek durumunda kalıyorum ben de. Bu enayi derler arkandan. Biz ne yaparsak yapalım Gül her türlü ama ne olacak ona iki falan filan diye. Yani o kendin için çok hayırlı bir şey değil bu. Ki daha sonrasında o hani büyük mesela spesifik bir örneğin var mı? Bana şunu yapan insanı bile affettim ben ya dediğin bir olayın var mı mesela?
2: Ben babamı affettim. O kadar.
0: Ama böyle söyleyince biz ne anlayacağız buradan? Ne oldu da?
2: Yani şu şekilde insanlar aslında her ne kadar büyük yanlış yaparsa yapsın yine hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyorum. Babam yıllar önce bırakıp gitti ve çok fazla şeyler yaşattı bize. Depremden sonra tekrar görüşmeye başladık ve şu an sanki o kadar kötü değil, o kadar şeyi yapan kendisi değil de normal bir babaymış gibi yani.
0: Ama orada başka bir duygu durumu var ya. İşte baba ile ilgili tabii sen yaşadın bütün yaşadığın her şeyi de. Hani babaya evet. Muadili yok. Atıyorum bir sürü arkadaş bulursun, bir sürü koca bulursun falan filan. Ama hani işte anne baba hani baktığın zaman bir kişi. Oradaki duygu durumu çok şey. Anlaşılabilir bir şey yani.
2: Bilmiyorum. Bir bu var, bir de eski nişanlım. Onu affetmiştim yine.
0: Ne? Boynuz spor.
2: Boynu spor ki hem de nasıl?
0: Yani
2: nişan olacaktı. Söz falan kesilecekti. Biz nişan alışverişine gittik böyle. Beraber takım elbiseler alındı. Altınlar alındı. Ben ona yüzük aldım. Saati aldım falan. Bir gün böyle arkadaşlarımızla oturuyoruz. Yemek yiyoruz. Bu bir geldi. Üstüne aldığım takım elbise. Dedim sen bunu neden giydin? Yani normalde sözde falan giydim yani. Ailem falan böyle hazırlık yaptı. Arkadaşım espri yaptı. Dedi ki ne başka bir kızı istemeye mi giriyorsun? Bana dedi benim ihalem var. İstanbul'a gidiyorum dedi. Ama meğersem halasını kızını istemeye gidiyormuş. Benim aldıklarımla.
0: Bu şaka herhalde. Sonra?
2: Sonra bu gitti. Benim hala haberim yok isteyeceklerinden. Amcasının oğlu geldi işte yanımıza. Aradan iki gün sonra. Görüşüyor musun falan? Evet dedim. Nişanlandı dedi. Nasıl yani dedim. Hala haberim yok.
0: Bu şaka mı ya?
2: Bakma ya.
0: Hayır.
2: Ben hala kabullenemiyorum tabii ki. Fotoğrafları falan görüyorum ama montaj diyorum. Mümkün değil. Aradan 10 gün sonra bu geldi. Parmağımda yüzük.
0: Gülüm yani sende bir salaklık var gibi anlıyorum ben şu anda. Yani peki o fotoğrafları gördün. Bu ne diye yollamadın mı ona?
2: Yolladım.
0: Ne diyor?
2: Ediyor. Ya bunu montaj yapmışlar falan diyor. Öyle bir şey yok.
0: Sen
2: bak ben buradayım.
0: Sen de tamam o zaman mı diyorsun?
2: Yani tamam o zaman demedim. İçime bir kuşku girdi. Girmedi değil ama dedim.
0: Kız fotoğraf görmüşsün ne kuşkusu da. Ne garipsiniz ya. Geldi 10 gün sonra. Yelinde yüzüğüyle.
2: Geldi. Kapı çaldı. Kapıyı açtım. Dedim hoş geldin falan. Böyle normal bir şekilde devam ediyor tabii ki. Pat dedik ne ben nişanlandım.
0: Tamam.
2: Ondan sonra zaten komple bitti her şey. Bu ben okulu devam edemedim. Ailemin yanına döndüm çünkü bayağı kötü oldum ben. Ailemle de aram açıldı bu yüzden. Çünkü onlara da bir söz verildi ve yerine getirilmedi. Güven problemi oldu. Ailemin yanına gittim. 3 ay sonra tekrar geri geldim okuluma. Yine geldi. Ben yine kabul ettim.
0: Sen ama senin bence bir uzman desteğine ihtiyacın var. Bu çünkü gerçekten sağlıklı bir davranış değil yani. Olabilir mi böyle bir şey ya? Onu affettim dedin bu yani. Affettin sonra yine devam ettin sonra olmadı.
2: Hayır olmadı.
0: Bu vallahi, ya bir laf var da onu işte yayında söyleyemiyorum. Tam da bu durumla alakalı şey bir şeye açık olanın bir şey yapanı çok olur derler. Sen şimdi böyle bir şey yaşadıktan sonra bu hani kin tutmak falan filan değil. Bu yani alman gereken bir karar ne münasebet ya. Bu çocuk seni bayağı bildiğin dolandırmış. Bir de şerefsize bak şerefsize. Kıza aldırıyor üst başı onunla gidiyor başka kızı istiyor. İnanılmaz.
2: Aynen şerefsiz. Hatta bilmiyorsa bir daha şerefsiz.
0: Ama sen de çok akıllı değilsin yani.
2: Ama şerefsiz değilim en azından değil
0: vah,
2: mi?
0: Vah vah. Keşke biraz şerefsiz olaydın da bunlarla en azından mücadele edin.
2: Ya acemiliğime denk geldik. Şu an olsa tabii ki daha farklı olur.
0: Değişik. Şu an nedir?
2: İlk erkek arkadaşım da. İlk erkek arkadaşım da. O yüzden bilmiyorum.
0: Anladım. Şu an var mı hayatında biri?
2: Hayır. Biz her sabah seni dinliyoruz. Benim 9 yıllık arkadaşım var yanımda Özkan. Biz normalde Hatay'daydık. Depremden dolayı buradaki firmaya çektiler bizi.
0: Tamam.
2: Daha doğrusu kendimiz geldik buraya yani.
0: Tamam.
2: Her sabah diyorum arayacağım Doğancan'ı. Arayacağım, arayacağım. Her gün dinliyoruz.
0: Özkan... Arayıp bu salaklıklarımı anlatacağım diyor ne?
2: Ya nasıl yapacağım? Bugün konu çok ters oldu.
0: Anladım.
2: Bugün hazırlıksız yakalandım.
0: Özkan 9 yıllık arkadaşın.
2: Evet.
0: Nasıl? Hı-hı. Normal arkadaşın.
2: Yani çok samimiyiz. Aslında bana 7 yıl önce evlenme teklifi etti. Ben kabul etmedim. Şimdi ben ona ediyorum, o kabul etmiyor.
0: Yanında mı şu anda Özkan?
2: Yanında dinliyor.
0: Hayır, bu kız değişik bir kız. versene bir Özkan'ı.
2: Vereyim Özkan'a.
3: Kaç kullanıyorum, apoları alır mısın?
0: Özkan.
3: Ne oldu?
0: Merhaba. Merhaba. Hoparlör açıldı galiba. Telefonu kulağa almanı rica edeceğim.
3: Ya araç kullanmam da şöyle
0: şey yapayım. Olmaz. Tamam. Tamam. Aldın mı?
3: Aldım.
0: Özkan, bu kız normal değil, sakın. Sana söyleyeceklerim bu kadar. Ver şimdi gülü.
3: Alo.
0: Hadi sabah enerjimiz gelsin.
3: Günaydın.
4: Günaydın
5: çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
0: Doğru, bak bir dinleyicim şey yazmış. Kaytan bıyık büküle büküle insanoğlu.

0: falan değsin. Kompen.
1: Reklam. Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, süreç bölünme süreci değil yara sarma sürecidir. Tereddütsüz destek vereceğiz derken Mansur Yavaş, barış kanunla kurulmaz, barışın temeli adalet, hukuk ve toplumsal mutabakattır ifadesini kullandı. Tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bu ucuz pazarlıklara dayalı al-ver süreci değil, kimse kirli planlar aramasın mesajını paylaştı. Yeni partili 3 milletvekili bugün genel kurulda görüşülecek çerçeve yasaya hayır oyu vereceklerini açıkladı. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek, Haziran'dan bu yana 52 orman yangınıyla ilgili 34 şüphelinin tespit edildiğini, 9'unun tutuklandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, barış planı ikinci aşamasını reddetti. Hamas silah bırakmadan Gazze'den çıkmayacağını açıkladı. Hamas, ABD Gazze anlaşmasını kabul etmesi için Netanyahu'ya baskı yapmalı çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, saldırı yerine ekonomik baskıyı artırabiliriz dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD geçici anlaşmayı ihlal ettiği sürece müzakere olmayacağını söyledi. Suriye ile Rusya, Himeymim ve Tarsus'taki Rus üslerinin yeniden organizasyonu için anlaştı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor. Artvin'in Vopa ilçesi açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi. Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı, 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Çevre Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edileceğini, vatandaşların kullanımına açılacağını duyurdu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması renkli gösterilerle kutlandı, herhangi bir ülkenin hedef alınmadığı belirtildi. Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyon kişi tahliye edildi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. İliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
6: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Süper
1: FM. Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Bugünün yayın konu başlığı, en kötü huyum şudur diyebileceğiniz ne varsa herkes kendi marazlarını ortaya döküyor. Bugün valla aman ne olacaksa olsun valla dancam benim en kötü huyum şudur. Ya da mesela hani size göre kötü değil de etrafınızdaki insanlar bununla ilgili bıklanıyordur. Ya Dancan şöyle bir şeyim varmış benim, ne diyorsunuz bilemem diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan yazabilir 0531 785 9080. Cuma günü yayında çalmıştım Ayşe Hatun Önal ve sevgili Mert Çodur'un ortaklığı yepyeni bir şarkı. Hafta sonu da gözlemlediğim kadarıyla sosyal medyada bayağı güzel reaksiyonlar aldı. Henüz dinlememiş olanlar için benim için önümüzdeki haftaların en iyi şarkılarından biridir bu.

0: Ben, çok güzel şarkı. Bence beğenmeyen de beğenmesin, ne yapayım. Görkem diyor ki, ay ben çok saf kalpliyimciler, herkes melek, herkes bize şeytan lazım demiş. Görkemciğim sen varsın. İhtiyaç var mı? Ne bu? Benim en cins huyum sağ dudağımın köşesini ısırmak. Yaşlanacağım, hala bu alışkanlığımı terk edemedim demiş Rıza. Sağ dudağım ne demek? Üst ve alt diyebiliriz de sağ dudağım. Dudağımın sağ tarafı. Alt tarafı mı üstte? Üstte olursa öyle oluyor. Altı herhalde. Isırıyorsun sürekli. Sapık sapık hareketler. Doğancan, peki senin en kötü huyun ne demiş Didem? Benim şey olabilir ya, az önce onu düşündüm. Ben çok fazla söyleyeyim. Biz zaten bilmediğiniz bir şey de değil bence. Yani bunu böyle doğrudan söyleyince, ha evet doğru sanki, ne ki Doğancan için garip değil diyeceksinizdir. Ben çok fazla insan yargılıyorum sanki kendim çok şeymişimcesine. Benim bence o kötü bir özelliğim. Bazen bunu fark edip böyle bir kendimi durdurmaya çalışıyorum. Kendi kendime de yapıyorum. Yani iç sesim de hiç durmuyor. Sürekli böyle biri geliyor mesela bir şey söylüyor. İçimden ben hemen vay vay vay. Benim içimde hep böyle bir ses var. Biri bana güzel güzel bir şey anlatıyor olsa bile içimden ben hep şey yapıyorum. Allah Allah. Yok ya. Bir de buna uyumlanan çevremde bir iki yakın arkadaşım var. Onlarla eğer birilerini yargılıyorsam çok daha fazla haz alıyorum, ama bu çok kötü bir şey. Kabul ediyorum, hoş değil. Yani sen kimsin de millete ne diyorsun derler adama, ama ben bir şey olduğumu iddia etmiyorum zaten. Size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en büyük konforu bu, iddiasız olmak. Benim hiçbir şekilde öyle bir iddiam yok. Tamam, ben de bir halt değilim ama yargılayacağım. Bana ne? Çok keyifli bir şey ya, ama günah. Bir de oradan vurayım. Alo. Teşekkürler. Dur bakayım. Diğer telefonumuzu aldık hemen. Günaydın. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Radyoyu kapatalım hemen hızlıca. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Bursa'dan Erdal Doğancan.
0: Hoş geldin. Selamlar. Hoş Erdal, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben taksi şoförüyüm.
0: Yollardayız sürekli.
1: Şu an mesaim bitti. Gece nöbetçilik vardı. Evime gitmek üzereyken seni açtım, dinliyordum. Bir dedim bağlanmaya çalışayım.
0: Eyvallah abi, hoş geldin. Ne acayip acayip insanlarla denk geliyorsun çoğunlukla, değil mi? Var mı böyle hiç unutmam bir gün taksiye biri bindi şöyle bir şey oldu falan diye bir hikayen, yayında anlatabileceğin?
1: Vallahi yayında anlatabileceğim öyle çok garip bir hikaye yok. Yani 3 senelik falan bu işi yapıyorum. Daha önce başka sektördeydim. Yani çok öyle absürt bir olay başıma gelmedi. Hadi çok ya. Şükür. Gelmedi yani.
0: Anladım. İyi, peki gelelim konumuza. Nedir en kötü huyun?
1: En kötü huyum her şeye muhalefet oluyorum herhalde. Öyle görünüyor karşı taraftaki insanlar tarafından. Böyle bir huyum var. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum ama.
0: Yani bir şeyin muhalifi olmak, bir fikrin karşıt fikrini savunuyor olmak, o konuşulan konunun daha iyi olması için de belki böyle bir beyin fırtınası geliştirmeye yardımcı olur, ama iki taraf da buna müsaitse, yani sen gerçekten faydalı bir şey olduğu halde bile yine de muhalefet ediyorsan, yani görüyoruz onları yani, da Allah sorunu şöyle, benzetmesin.
1: Şöyle bir durum var. Mesela örnek veriyorum. Herhangi bir konu hakkında bir çözüme kavuşturmamız gereken bir tartışma söz konusu oluyor. Ben kendimce doğru olanı işte bu şekilde çözüme kavuşur bu olay diye söylerken...
0: Ama o fikri söyleyen kişinin söylediği doğru olsa bile mi yine de sen? Yok, bana ne, hayır, bana ne benim dediğim olsun. Doğru.
1: Hayır, iki taraf da doğru aslında, ama şunu düşünün. Sol elinizle sol kulağınızı tutun. Daha kolay değil mi?
0: Evet.
1: Ama sağ eliyle sol kulağını tutmaya çalışan insanlar var.
0: Öyle yapmak olayı istiyor.
1: Olayı bu şekilde çözümlemeye çalışanlar
0: tamam,
1: var.
0: Tamam hocam, öyle istemiş sahne. Ona da karış. Kimin hangi eliyle ne yapacağına da karış.
1: Aynen. Yani şimdi hani yok. Şimdi şey olarak yani bir konuyu tartışmaya açtığımızda...
0: Ay anladık ya. Erdal abi iyi, tamam.
1: Anladınız değil mi?
0: Evet. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydınlar Bursa'dan. Sıcak bir hava.
0: O zaman haydi bir telefon daha. Hoppa. Bursa dedi ya, hemen onu oradan. Sanki, sanki. Okumuyor mu bu?

0: hadi gelsin bir telefonda. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben İstanbul'dan Suat.
0: Fuat değil mi?
1: Suat. Yok, Suat.
0: Suat. Hoparlörle konuşuyorsun çünkü Suat.
1: Yok.
0: O zaman
1: telefondayım.
0: Tuvalettesin o zaman. Ses ekolu geliyor.
1: Yok, dışarıdayım. Aslında dükkan boş ya. Yankılanıyor olabilir.
0: Suat, ne iş yaparsın? Ne dükkanı bu?
1: Matbaacıyım.
0: Genelde ne basıyorsunuz?
1: Yani davetiye, kart vizit, sonra magnet.
0: Davetiye kaldı mı artık ya? Artık herkes çünkü WhatsApp'tan birbirine görsel yolluyor. Hiç öyle ben uzun zamandır böyle doğrudan elime aldım bir davetiye. İlla oldu da hani eskiden çok daha yoğundu.
1: Eskiye göre %50 böyle azaldı yani.
0: Bence daha fazladır ya. Evet. Yani. Bir de aman herkes bir yerde eskiden neymiş öyle millet kapı kapı o davetiyeyi dağıtma görevi birilerine verilirdi. Aileden bir kuzene.
1: Evet,
0: bir.
1: Evet.
0: Ya da hani evlenen kişiler de dağıtıyor tabii işte gelin damat ya. Onların anneleri onlar ben diyor Gültenlere vereyim sen de götür onun kızı o bir tarafta oturuyor ona ver falan. Böyle böyle ne çile ya. Ama tabii güzel de bir yandan. İnsanlar
1: aynen o... 2020'den sonra bitti tamamen daveti işte.
0: Evet daha kıymetli hissettiren bir şey doğrudan davet etmek de. Şimdi WhatsApp'tan yollayanlara mesela WhatsApp'tan bayram mesajı yollayanlara WhatsApp'tan para fotoğrafı yollayacaksın o zaman. Ya da düğün davetiyesine altın fotoğrafı yollayacaksın.
1: Aynen mantıklı.
0: Madem fotoğraf. Evet kötü şakalar. Nedir acaba senin en kötü huyun Suat?
1: Benim en kötü huyum yani kıyafet bir de ayakkabı.
0: Ne demek?
1: Yani borç içinde yürsem de bir tane ayakkabıyı gördüm mü yani onu gel gidip borç alırım yine alırım. Ya da yani pantolon ya da herhangi bir şeyi yine aynı şekilde. Kaç kere kredi kartı patlattım hala.
0: Üst başa çok fazla para harcıyorsun.
1: Çok fazla ya bir türlü şey yapamıyorum. Hatta bizimki diyor senin destek alman gerekiyor diyor o kadar yani.
0: Peki bunu söyleyebilecekleri ölçüyü anlamak için soruyorum. Bugüne kadar harcadığın en büyük para neydi bir parça için?
1: Vallahi yani öyle şey değil.
0: Uyduruyorum bir ayakkabıya şu kadar para verdim ayakkabı gibi bir şey var mı?
1: Yani en baba 8.000 9.000 lira falan vermişimdir yani ayakkabıya. Ama,
0: ama çok alıyorsun.
1: Evde
0: kaç
1: çok...
0: ayakkabın var?
1: Yani en son şey yaptığımda 32-33 çift vardı galiba.
0: Anladım. Evet. Tamam.
1: Yani böyle aslında şey yapıyorlar şikayetçiler ama benden de otlanıyorlar. Yani ben bir zaman sonra birini giymiyorsam hemen alıyorlar. Zaten hiç onu bir kere giymişim. Sıra gelene kadar zaten bayağı zaman geçiyor.
0: Evet evet.
1: Ama ben kendim şikayetçiyim ama bir türlü önüne geçemiyorum yani.
0: Evet, ne yapacaksın? Şey ona buna yedirip pavyonda ezeceğine git kendine ayakkabı
1: aynen al. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok şükür hiçbir kötü alışkanlık sigara daha içmemişim bu yaşıma kadar.
0: Evet.
1: Artık benim tek kötü alışkanlığım.
0: Ya da belki bazı alışkanlıkların kötü olduğunun farkında olmayabilirsin. Suat hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Ne yapsın? Ver. Bugünün yayın konu başlığı en kötü huyum.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
4: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Bir dinleyicim ne olur sen de eşlik et yazmış. Ekstraya giriyor artık, yeter. Arkadaşlar 15 saniye sonra devam.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam.
1: Bugünün yayın konu başlığı arkadaşlar, benim en kötü huyum şudur diye paylaşabileceğiniz marazlarınız. 0212 368 62 12. Canlı yayın telefon numaram. Lütfen sessiz sakin yerlerde hoparlör, kulaklık, araç kiti olmadan telefon doğrudan kulakta yayına bağlanabiliyorsanız 0212 368 62 12 telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Doğan Can, benim en kötüyüm valla, çok fena kafamda kurarım ya. Bir olay eğer beni azıcık bile olsa şüphelendiriyorsa hemen senaryolarım başlar. Genelde yanılmıyorum da şüphemde, ama kurguda izlediğim yolda sapma olabiliyor. Ama sonuç genelde doğru olur. Kafamda kurduğum şey genelde başıma gelir. İyi bir senarist olurmuşum ha, demiş Sezgin.

Çok aşırı detaya girerim. Anlatacağım konunun öncesinde uzun bir girizgah yapar. Gerekli beklentiyi karşımdakinde oluşturmak isterim ama bunu yaparken karşımdakinin gözlerini devirmesinden artık baydığımı da anlarım diye Güneşli'den yazmış sevgili Aslı. Günaydın sana da.

0: var. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Radyo kapatalım. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ayşe.
0: Ayşe, Konya'da. Radyoyu kapat. Hoş geldin. Kapattım. Evet.
1: Hoş bulduk.
0: Daha 15 saniye önce bu uyarıları yapmışken ne güzel, hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben sağlıkçıyım. Güzel. Ama mesleğimi bıraktım hastalığımdan dolayı. Şu an e-ticaretle Instagram'dan devam ediyorum.
0: Ama sağlığındaki durum toparlandı mı? Her şey yolunda mı?
1: Yok, hayır. MS hastasıyım. Ömür boyu sürecek hastalık.
0: Evet, ama
1: şu anda da spora gidiyorum.
0: Ama bu kontrol altında tuttuğun zaman, aslında baktığın zaman çok da böyle hani
1: yani evet,
0: tadını kaçırmaman olarak gereken bir durum.
1: İnsanlara belki MS hastasıyım, yani insanlar vardır. Sağlıklı olsam da ilk duyduğum zaman bir şoku, bir yıl oldu hala atlatamadım. Ama yani insanların hani artık MS hastası dediğinde korktum işte, beynimde plaklar var, şu var, bu var diye düşünmelerini hiç kimsenin istemiyorum. Çünkü artık en azından ilaçlarla plakları inaktif duruma getiriyorlar. Öyle.
0: Peki dur, madem öyle, şimdi benzer süreçlerden geçen ama bunun ne olduğunu bilmeyenler için bir iki uyarıda bulunalım. Benim de yakın çevremde MS'le ilgili süreci olan arkadaşlarım var. Seni çok darlamak istemem ama hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. Bazen bazı şeyler, mesela şu anda dinleyenlerin de belki benzer şikayetleri vardır fakat nasıl bir sürecin içinde olduğunu bilmiyordur. Sen mesela nasıl keşfettin? Böyle kolunda uyuşmalar mı oldu? İşte ne bileyim, denge kaybı vesaire falan gibi şeyler mi yaşadın? Nasıl oldu keşfin?
1: Şöyle, kolumda ilk başta soğuk tarafında bir uyuşma ve ayağımda uyuşmalar olmuştu ama ben yıllardır böyle boyun ağrısı çekerdim. Acaba dedim, ben boyun fıtığı mı var ki demiştim. Daha sonrasında göze vurdu benim atağım. Onunla birlikte keşfettim.
0: Göze vurdu dediğin nasıl yani?
1: Çift görme oluşturuyor MS hastalığında. Dinleyenlerin de bilgisi olsun.
0: Evet.
1: Daha sonrasında işte kortizon tedavisi aldıktan sonra elhamdülillah hani gözde bir sıkıntı kalmadı. O yüzden hastaların da korkmasına bence gerek yok. Evet, çok hani bir ilk duyduğunda yargılı ve korkutucu oluyor ama daha sonrasında elhamdülillah hani bir sıkıntı kalmıyor.
0: Evet, takibini düzgün yapıp ona uygun bir şekilde yaşayınca, yediğini, içtiğini, yani hareketlerini.
1: Beslenme, yani bu hastalıkta herkes de olabilir. Şu anda hiç kimse MR çekilse beyninde ne var ne yok bilmiyor.
0: Evet.
1: Herkes bir MS hastası olabilir ki günümüzün hastalığı artık çocuklarda dahi çıkıyor.
0: Doğru.
1: O yüzden vitaminlerini kimse ihmal etmesin asla, kendini aşırı derecede yormasın ve kesinlikle düzenli beslenme ve spor.
0: Teşekkürler. Peki, gelelim gündemimize. Nedir senin en kötü huyun?
1: Ay, benim en kötü huyum takıntılı bir anne olmam. Çocukların üzerine çok düşerim. Ya o da bilmiyorum ama yani eskiden hamile olanlara sevinirdim mesela, ben artık üzülüyorum. Çünkü insanlar artık, yani ne bileyim, yere geçirdiğinden çocuğunu bisiklete dahi sürdürürken korkuyorsun. Çünkü yani geçen hafta yaşadığım bir olay mesela, yere geçirdiğinde araba gidiyordu. Ne alaka dedim, yani çocuğa bisikletle anneciğim dur dememle korkum 5 katı fazlasına çıktı. Artık insanlar çok galipsiz, hiçbir şey olmaz, yok ya ben yaparım, vurdum duymazlığını bırakmalı. Yani bu çevresel faktörler maalesef ki çocukları çok fazla etkiliyor. Yani kızım 15 yaşında ve anne daha göreceğimiz ne var, işte darbeyi gördük, savaşı gördük, şunu gördük, bunu gördük, koronayı gördük diyor. Yani çevresel faktörler insanların stresini maalesef ki arttırıyor ama.
0: Kız, o kadar daldan dala atlıyorsun ki nereye gireceğimi şaşırıyorum ya. Evet, sen deli gibi bir şey olmuşsun artık o kadar kafaya taka taka. Evet, doğru söylüyorsun.
1: Biraz, sadece...
0: Ama yani çocukken hepimizin başına türlü türlü işler geldi de orada ya, tabii evet. Ki şey hani düşe kalka büyüyorsun meselesi doğru ama şimdi çok daha fazla tehlike unsuru varmış gibi geliyor, haklısın. O yüzden hani kontrollü olmakta fayda var da bunun fazlası sana zarar günün sonunda.
1: Yani evet, bana zarar olduğu için istemez çıktı
0: sonunda. Evet, peki, sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın, bol sağlıklı, güzel bir hafta olsun.
0: İnşallah, hepimize selamlar. Hem bize diyor ki stresten uzak durun hem de hele hele hele. Bugünün yayın konu başlığı, benim en kötü huyum şudur diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: sanatçı Manifest ve Süper FM'de radyolarınızı açmalar ile
1: Doğan canlı yayında.
0: Bugünün yayın konu başlığı en kötü huyum şudur diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. İstanbul yolları ne alemde? Basın Ekspres iki telli Güneş arasında bir kaza var demiştim, o kaldırılmamış, orası yoğun. Sefaköy Çoban Çeşme arasında E5'te yine bir kaza kaynaklı, trafik fazla. Sahil yolu Samatya Yenikapı yönünde yine bir kaza yoğunluğu görüyorum. Köprülerde her sabah olduğu üzere Anadolu'dan Avrupa'ya doğru geçişler yine oldukça yoğun. Hepinize iyi yolculuklar. Aman dikkat, şu telefonla oynama işini bırakalım araba kullananlar. Şşş, hadi bırak, önüne bak. Evet, uyarımı yaptım. İki elle tutuyoruz arkadaşlar direksiyonum. Aynen. En kötü huyum bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: Günaydın Doğancığım.
1: Günaydın.
0: Kocuğumdan Nermin ben.
1: Hoş geldin. Kim? Muallim mi?
0: Nermin.
1: Nermin. Nermin.
0: Evet.
1: Evet, Nermin Hanım, hoparlörle konuşuyorsunuz.
0: Hayır, kulaklıkla konuşuyorum.
1: Ama konuşma işte ya. Ben her telefonda hakikaten
0: tamam,
1: kız bir şey söyleyeceğim. Bir
0: yürüyüş yapıyorum.
1: Dümdüz söyleyeceğim. Vallahi artık ayıp mayıp umurumda değil. Çok umurumdaymışçasına. Kız bir kıtlık mı var sizde? Ben her telefonda ya. Teşekkürler. Hoş geldin canım. Nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ederim Doğancığım. Siz nasılsınız? Sesimi duydum. Daha iyi oldum.
1: Allah razı olsun. Ben de. Evet Nermin. Nedir en kötü huyun? Laf dinlememek dışında.
0: Birkaç tane var ama bir en kötüsünü söyleyeyim. Çok sabırsızım. Sizi beklerken birkaç kez aradım. Sabırsızlıktan kapatıyorum.
1: Nasıl kapatıyor? Anlamadım.
0: Beklerken çok uzun süre oluyor bekleme süresi. Sabırsızlıktan kapatıyorum.
1: Bir daha arıyorsun sonra.
0: Aradım. Evet, sonra tekrar arıyorum.
1: Güzel. Tamam, başka?
0: Çok mükemmeliyetçi olmam. Sabırsız olan dışında.
1: Nereden anlıyoruz? Mesela nereden anlayabiliriz ne kadar mükemmeliyetçi olduğunu?
0: Mesela bir şey olacaksa anında düzgün, temiz ve çabucak bir şekilde olacak.
1: Ama anında tamam. Olmasını istiyorsan o kadar güzel olmayabilir.
0: Evet, işte o yüzden hem anında olsun, hem çabuk olsun, hem güzel olsun. Öyle bir kötü huyum var.
1: Evet.
0: Onun dışında başka da yok kötü. Evet, çok iyi niyetliyim, o yüzden çok kaybediyorum.
1: Çok güzel. Sen laf olsun diye aramışım belli. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Hadi sesini duymak için aradım. Kadir Bey'i çok seviyorum. Takip ediyorum.
1: Teşekkürler. Hadi yeter. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Gelsin bakalım. Teşekkürler.
1: Günaydın diye bağırıyorsun Nermin.
0: Günaydın Kocaeli'den kocaman günaydın.
1: Günaydın. Arkadaşlar laf olsun torba da olsun diye.

0: Doğan Can, herkes dürüstlük der ama benimki saf mallık. 6-7 ay başımıza müdür getirmek için uğraştığım adam geldi, bir yıl içinde hepimizi işten kovdu. Eski kovulan ekibi geri getirdi. Kendisi de kovulmuş birisiydi bu arada ama direkt dağıtımdan bayiye geçtikten sonra oldu bunlar diye Yusuf mesaj yollamış. Senin müdür olması için uğraştığın kişi müdür olunca seni mi kovdu? Şey derler ya, teşbihatı olmaz, bazı atasözlerimiz biraz sevimsiz ama körün gözü açılınca ilk bastonunu kırarmış derler ya. Buradaki baston sensin. Benim kötü huyum, biri beni sinirlendirdiğinde tüm insanlıktan çıkıyorum. Sinirimi mutfağa sınırı girsem iyi olur, çatır çutur bütün bardak tabak her şeyi kırarım vallahi demiş Nuriye. Nuriye o ama çok şey yani, manyak iş yapma. Hepimiz sinirleniyoruz, evde tabak çanak mı kalır bu memlekette yaşayıp? Ne bu? Ablam dün akşam makarnalar yemiş, sabah yürüyüş yaparken dinliyorum diyor. Doğukan sana ne be? Sen ne yiyorsun sanki? Alo dedim mi? Düştü mü? Kapatıyorum 3-2-1.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Günaydın.
0: Evet, diğer telefonumuzu aldık. Günaydın.
4: Günaydın Doğan Bey.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Merhaba. Fikret ben.
0: Fikret. Ses tonunda şey var. Doğan Can Bey, sizi ciddiyete davet ediyorum.
4: Hayır öyle bir şey yok. Sadece normalde bir ilk defa böyle bir şeyle olduğu için.
0: Ya davet edersen de zaten müsait değilim, ben çok gelemem. Fikret, tanıyalım, ne iş yaparsın?
4: Ben kendim özel sektörde keşif takım imalatçısıyım.
0: Ne imalatı?
4: Şöyle söyleyeyim size. Hani özel sektörde çalışıyorum diyeyim de, kesici takım imalatı.
0: Anlamadım ki. Özel sektörü anladım. Bir şey yani imalatı dedin.
4: Yani şöyle söyleyeyim, en basitinden matkap imalatı dedim. Bunlar kesici takım diye geçiyor.
0: Ha tamam, kesici takım. Tamam, onu anlayamadım evet. Ben. Sen hep böyle giriş yaptığın için şöyle söyleyeyim dediğinde benim kafam karışıyor. Dümdüz söylesene, niye şöyle söylüyorsun?
4: Peki. Çok anlamıyorlar da böyle direkt söyleyince, onun için hani
0: şöyle söyleyeyim diyorsun. Peki Fikret, nedir acaba en kötü huyun?
4: Çok çalışmak.
0: Bu kötü bir huy mu?
4: Çok çalışmak. Şöyle söyleyeyim size, normal bir insanın hani ortalama gün boyu çalışması kaç saattir? En fazla diyelim 12 saat.
0: Evet.
4: Yani 14-15 saatler olunca haliyle insan buna da bağımlı oluyor.
0: Kendi işin ama anladığım kadarıyla mı değil?
4: Tabii kendi işim. Ama
0: tamam.
4: Şöyle söyleyeyim, önceden de böyle çalışıyorduk. Alıştık çocukluğumuzda başladığımız için. Sonra ondan sonra durduramadık. Size bir tane olay anlatayım. Diyeceksiniz ki nasıl fark ettim peki bunu diyeceksiniz.
0: He.
4: İki tane kızım var.
0: He.
4: Kızımın bir tanesi ikincisi doğduğunda, şöyle söyleyeyim size, 3 yaşına geldiğinde ben anca kendisini bir gün yanıma geldi. Yanağımdan öpünce dedim ki ya ben ne yapıyorum dedim. Sonra ondan sonra bir fark ettim, böyle gecenin geldiğimde saat 11 gibi geldiğimde yanağımdan öptüğünü fark ettim.
0: Özlemiş yani, o kadar görmüyor ki. Ondan
4: görmüyor
0: sonra,
4: ben de dedim ki ne yapıyorsun dedim. Ondan sonra bir frenlemeye çalıştım ama vücut bu saatten sonra da bırakmıyor. Habire normalde cumartesi gitmek istiyorsun, pazar gitmek istiyorsun.
0: Evet.
4: Duramıyorsun.
0: Evet ama Fikret, sana şöyle söyleyeyim, bu sonuç itibariyle hani keyif aldığım bir iş demek ki. O yüzden hani kontrol... Atıyorum şey olsa, mutsuz olduğun bir iş olsa saate bakarsın işten çıkmak için, ama demek ki keyif alıyorsun sen de.
4: Şöyle izah edeyim, ben 80'liyim, 81'liyim ben.
0: Evet.
4: Bizim zamanımızda ya yani yokluğu da gördük, varlığı da gördük.
0: Evet.
4: Şöyle söyleyeyim, yokluğu gördüğümüz için elimizdekini kaybetmemek için habire bir mücadele için.
0: Fikret, dalga mı geçiyorsun, sürekli şöyle söyleyeyim diyorsun ya, bilerek mi yapıyorsun yoksa gerçekten farkında değil misin?
4: Neyi? Ben anlamadım.
0: Şöyle söyleyeyim diye başlıyorsun her cümleye.
4: Ha ya, o istemsizdir.
0: Bundan sonra senin adın şöyle söyleyeyim Fikret.
4: Olur.
0: Peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın.
0: Şöyle söyleyeyim. Evet.
5: akşama kadar matkapla ne yapıyormuş ki yazmış biri. Şöyle söyleyeyim.

Yasin diyor ki Doğancan bizde de ondan sonra Mehmet vardı. Her cümleden sonra ondan sonra derdi diyor. Evet sevgili arkadaşlar, bugünün yayın konu başlığı en kötü huyum diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 Süper FM'in telefon numarası.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, süreç bölünme süreci değil yara sarma sürecidir. Tereddütsüz destek vereceğiz derken Mansur Yavaş, barış kanunla kurulmaz, barışın temeli adalet, hukuk ve toplumsal mutabakattır ifadesini kullandı. Tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bu ucuz pazarlıklara dayalı al-ver süreci değil, kimse kirli planlar aramasın mesajını paylaştı. Yeni partili 3 milletvekili bugün genel kurulda görüşülecek çerçeve yasaya hayır oyu vereceklerini açıkladı. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek, Haziran'dan bu yana 52 orman yangını ile ilgili 34 şüphelinin tespit edildiğini, 9'unun tutuklandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, barış planı ikinci aşamasını reddetti. Hamas silah bırakmadan Gazze'den çıkmayacağını açıkladı. Hamas, ABD Gazze anlaşmasını kabul etmesi için Netanyahu'ya baskı yapmalı çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, saldırı yerine ekonomik baskıyı artırabiliriz dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD geçici anlaşmayı ihlal ettiği sürece müzakere olmayacağını söyledi. Suriye ile Rusya, Himeymim ve Tarsus'taki Rus üslerinin yeniden organizasyonu için anlaştı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor. Artvin'in Vopa ilçesi açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi. Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı, 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Çevre Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edileceğini, vatandaşların kullanımına açılacağını duyurdu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması renkli gösterilerle kutlandı, herhangi bir ülkenin hedef alınmadığı belirtildi. Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyon kişi tahliye edildi.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmaslak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
0: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: gerçekleştiriyoruz.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar. Bugünün yayın konu başlığı benim en kötü huyum şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın 0531 785 90 80. Herkes bugün marazlarını döksün ortaya. Benim en kötü huyum hemen küsmek. Bir şeye kızdıysam anında küserim. Yemek bile yemem, o gün evden bile çıkmam. Sırf bu yüzden 10 gündür yatıyorum diye bir mesaj yollamış. Birine mi küstün? Ali bu mesajı yollayan. Ali kaç yaşındasın Ali? O küsme huyunu hemen kaldır. Hiç hoş bir şey değil küsmek. Samsun'dan günaydın diyor Hacer. En kötü huyum özellikle inadım. Damarım tuttuysa dövseniz de sövseniz de yok. Yok. Evet. Sen de o cinslerdensin he.
2: Çok tatlısın, güzelsin. Şeker çimi baban senin. Yaşın kara, gözün kara. Kıvırcığım baban senin.
1: Orhan yazmış, Romanya'dayım şu an, yoldayım Polonya'ya doğru giderken kulağım sende. Hadi iyi yolculuklar. En kötü huyum, olumsuz bir durum karşısında çok çabuk sinirlenip çok sert tepkiler verebiliyorum. Biraz sakinleyince işte gereksiz olduğunu fark ediyorum ama iş işten geçmiş oluyor demiş.

aşırı derecede ince düşünürüm. Herkesi kendim gibi zanneder. Sonra insanlar bir takım şeyleri düşünmediği zaman onlara karşı bilenirim. Ve bu yüzden onların yüzlerine vurmak için de fırsat kollamaya başlıyorum. O fırsatı bulduğumda da açıyorum ağzımı, yumuyorum gözümü. O yüzden pek ortamım kalmadı demiş Hakan.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Doğancan, süre var mı? Bağırmışsın bana yoksa. Siz mi? Onun için söyledim. Söyleyeceğim sonra kim olduğumu.
1: Ne var mı ne?
0: Bir ay süre var mı bir ay?
1: Bir ay süre evet var ama dolmadı mı bir ayın?
0: Az kaldı.
1: E tamam iyi boş ver. Söyle adını.
0: Yani denizin ortasındaki Fahri ben.
1: Fahri abi ama bak sen bu üçüncü bağlanışın bir hafta içerisinde.
0: Ama bak şimdi İstanbul'a geldiğimi haber vereyim diye aradım.
1: Fahri abi öpüyorum seni, iyi yolculuklar diliyorum. Allah. Görüşürüz. Şu teknedeki var ya. Az kaldı dediği 3 gün önce bağlı. Yok ne 3'ü ya? Cuma bağlanmadım yayına. Gerçi evet 3 gün oluyor cuma. Evet arkadaşlar, son bir ay içinde yayına bağlananlar lütfen aramasın ki uzunca zamandır yayına bağlanmaya çalışanlara da bir gün yüzü doğsun değil mi? Bir salın bir. He? Bugünün yayın konu başlığı en kötü huyum. Ya iyiyim, hoşum ama benim şöyle bir özelliğim var. Etrafımdakiler bundan şikayetçi diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 6212 telefon numaram. Sanki. Kürekçi mi baban senin, yazmış bir dinleyicim.

0: Ne şarkıydı be? Kim var hattımızda? Alo?
1: Alo?
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Öykü.
0: He?
1: Benim adım Öykü.
0: Öykü, hoş geldin. Nereden evet. Nereden aradığını unuttun galiba.
1: Gaziantep.
0: Heh, hoş geldin Öykü. Öğrenci misin sen? He?
1: Mazeret mi gördün?
0: Bugün...
1: Öğrenci olmamda mazeret mi görüyorsun?
0: Teşekkürler, harika yaklaşımın için Öykücüm. Soruyorum sadece, sohbet böyle bir şey ya, karşılıklı bir şeyler sorarsın, konuşursun.
1: Doğru.
0: Evet. Kaç yaşındasın sen?
1: 11.
0: Tamam Öykücüm. Nedir senin en kötü huyun?
1: Şimdi benim en kötü huyum sabah kalktığımda her şeyi unutmam.
0: Her yani, nedir her şeye? O gün ne yapacaksın falan, onları unutuyorsun öyle mi?
1: Yani sen insanların bir rutini olur ya sabahları böyle.
0: Anladım.
1: Kalkarlar, ellerini yüzünü yıkarlar falan.
0: He.
1: Benim biraz beynim yıkandığı için şey yapamıyorum.
0: Günlük rutinlerini hatırlamakta mı güçlük çekiyorsun?
1: Evet.
0: Kim var senin yanında Öykü?
1: Kardeşim ve babam var.
0: Hmm, baban da yanında yani.
1: Evet.
0: Tamam. Selamlarımı ilet babana. Hadi sabah enerjimiz gelsin.
1: Günaydın.
0: Mazeret mi gördün? Sakinim sakin, bir şey demeyeceğim, bana ne? Ben bir şey söyleyince sonra bana böyle koca paragraf mesajlar yolluyorsunuz. Doğancan ayıp değil mi? Sonuç itibariyle falan filan. İnşallah sizi de böyle ararlar da kitlerler telefonlarda oluk olmadık yani. Hayır, şu yüzden ben sinirleniyorum. Şimdi burada yani yayın yapma amacım ne? Size güne güzel başlayın. Keyifli bir sohbet olsun. Hani birbirimize bir şeyler katabilelim. Evet, konu baktığımız zaman böyle eğlencelik bir konu olmakla beraber herkes kendinden bir şey buluyor. Bir mesele üzerine bir tartışma ortamı yaratıyoruz. Hani anladım yani, güne başlarken iki hoş sohbet edelim derdindeyiz. Ama hani buradaki bu rutini bozacak, buradaki bu amaçtan sapmamıza neden olacak durumları olduğu zaman ben sinirleniyorum. Ben bundan hoşlanmıyorum. Bunu da dile getirdiğim zaman hemen siz bana orada sanki hepiniz 20 yıldır radyoda program yapıyorsunuz ve her şeyi çok iyi biliyormuşçasına. Ben bir şey söylediğim zaman siz laf ediyorsunuz. O yüzden ben sizinle de uğraşamayacağım için oh müstahak, oturun dinleyin bana. Bugünün yayın konu başlığı en kötü huyum.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Tamam.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
3: Bugünün yayın konu başlığı en kötü huyum diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Arkadaşlar benim hani iyiyim hoşum ama yani şöyle bir marazım var, şöyle bir derdim var. Etrafımdaki insanlar benim şu huyumdan pek haz etmez diye paylaşabileceğiniz bir durum varsa 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. En kötü huyum bugünün yayın konu başlığı.

0: Ben kendimi çok eleştiren bir insanım ama inanılmaz. Kafamdaki ses hiç susmaz. Neyse ki psikoloğumla halletmeye çalışıyoruz. Sorunlarımıza çözün. Ne sorunlarınıza çözüm bulun arkadaşlar diye mesaj yollayan sevgili Kübra. Allah kolaylık versin bacım. Dünya bu hassas kalpler için çok zor bir yer Kübra. Pazar günü evi temizlerken evin diğer bireylerinin evde oturması benim sinirlerimi zıplatıyor. Ben de bağıra bağıra temizlik yapıyorum. Sonra mecbur el mahkum hepsi yardıma geliyor diyen sevgili Yasemin.
1: Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak, gözlerinde buluşup.
0: En kötü huyum kinciliğim. Biri beni zor duruma soktuysa ben de onu zor duruma sokana kadar normal yaşantıma dönemem. En son kikinim ev sahibim evi satıyor. Rica ettik yüksek maliyetler, işte oğlanın okuldaki son senesi falan müsaade istedik. Bir an önce çıkın. Boşken daha rahat satarım dedi. Peki ben ne yapacağım bu ay kirayı gönderirken? Kiradır şıkkını işaretleyip göndereceğim. Çünkü normal göndermemizi istiyor vergi dolayısıyla. Hatta yetmeyecek evden çıkıp CİMER'e şikayete kadar gideceğim diye bir mesaj yollamış bir hanımefendi. Ay Doğancan Hakan Peker'i de davet edelim mi programa diyor birisi. Yok ya. Ne şarkıları güzel. Yani yormayalım diye diyorum.

0: bir daha söyler misin adını?
1: İsmail ismim.
0: İsmail, hoş geldin. Evet. Tanıyalım, hoş ne buldum. İş yaparsın?
1: Ben sanayiciyim Doğancan. Lazer kesim işleri yapıyorum.
0: CNC aletler mi?
1: Evet.
0: Abi çok keyifli o cihazları izlemek ya. Tabii sana fenalık gelmiştir, oturup izlemiyorsundur da. Ben böyle şeyde Instagram'da falan videolar çıkınca önüme böyle kilitlenip izliyorum kaç dakika olursa olsun.
1: Aynı şekilde ben de mesleğimi severek yapıyorum. Kendi iş yerim çok zevk aldığım bir iş.
0: İyi, güzel. En önemlisi o zaten. Peki nedir acaba senin en kötü huyun?
1: Doğancan, benim en kötü huyum, yani etrafımdan çok şikayet aldığım huyum, ben insanları kızdırmayı çok seviyorum. Yani en zayıf noktalarını bulup insanları böyle aşırı derecede kızdırıyorum. Neredeyse böyle kavga etme şekline geliyoruz.
0: İhale oluyorsun yani ha birilerine, yok yere. Niye? Hoşuna gidiyor.
1: Hoşuma gidiyor. Çok zevk alıyorum. Diyorlar bana, yapma diyorlar bak bunu da. Aksi huyundan vazgeç diyorlar ama yapamıyorum.
0: Ya tabii böyle çok yakın olduğun arkadaşlarına takılırsın da hiç böyle aman aman bir samimiyetin olmayan birine de yapmıyorsundur herhalde böyle şeyleri.
1: Yok. Yani tanımadığım kişilere böyle.
0: Evet. Peki İsmail deyince akla ilk hangi şarkı geliyor İsmail?
1: İsmail.
0: Çılgın çocuk, çılgın çocuk. Bayağıdır da çalmıyorum. Hadi senin vesilenle bir kuple çalayım. Gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Aha. Gözler yaşlı. Grup Vitamin. Ne şarkıydı bu da be? Döneme damga vuran işlerden biri. Kulağı ağarmış olanlar ezbere söyleyecek tabii ki. Aranızda ilk kez dinleyecek olanlar da vardır eminim. Bakın zamanında nasıl işler oldu.
2: İsmail'dir, bu adamdır.

0: İsmail.
1: İsmail.
2: Sek sek sekerek İsmail.
1: İsmail.
2: Rastlık çekerek İsmail.
1: İsmail.
2: Adresim aynı İsmail.
1: İsmail.
2: Posta kodum da aynı yavrum.
1: İsmail.
0: Kel başa şimşir darak. Bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki diskor yunda? Yanımda bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen. Atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman is-

0: Anlamadın ya, ben ona yanıyorum.
1: Gerçekten dönemin çok yenilikçi işlerini yapmıştı Grup Vitamin. Bu vesileyle çok genç yaşta hayatını kaybeden Gökhan Semiz'i de anmış olalım. Bak nereden nereye valla. Yani çok biliyorum ki şu anda böyle ortalama 40-45 yaşlarında olanların en heyecanlı, en gerçekten mutlu olduğu günlerine eşlik eden melodiler de bunlar. Gökhan Semiz de bu grubun gerçekten beyinlerinden bir tanesi. Çok genç yaşta bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti, onu da anmış olduk. Bugünün yayın konu başlığı en kötü huyum. Diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bu güzel şarkının hemen ardından.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Ahmet.
1: Hoş geldin. O zaman bak sana bu defa kesin söylüyorum. Kuş uçtu uçacak.
0: Ahmet. Tam hoş da ben bunun için aramıştım. İsmail'i çalan adam. He. Ahmet'i çalmaz mı?
1: Keyfine göre değişir. Belli olmaz. Ya. Ne iş yaparsın, tanıyalım Ahmet.
0: Ahmet, ben satış pazarlama işiyle uğraşıyorum. Türkiye'yi geziyorum ister istemez. Onun için belirli bir il biletemiyorum. Bir ilde birkaç günden fazla kalamıyorum. Ama aslında Adana'da yaşıyorum. Ankaralıyım. Böyle çok ortaya karışık bir haldeyim haliyle.
1: Selam verdik, borçlu çıktık. Güzel. Satış pazarlama dediğin nedir, ürün marka vermeden?
0: İlaç firması.
1: He, anladım. Neye yarıyor peki sizin çalıştığınız grup?
0: Halk sağlığı ve çevre sağlığı.
1: Nasıl yani?
0: Yani şöyle, belediyelerin belki de sinekle ve kara sinekle olan mücadelesinde bana başvururlar, öyle söyleyeyim size.
1: Mücadelesinde. Ne bu? Şey, belediyelerin o fıs diye dolaşan arabalarının likidini sen mi veriyorsun?
0: Evet. Evet, evet.
1: Hadi ya.
0: Evet. Yani şu 40 yaş üstü insanların arkasından koşuşturduğu olayı birebir şu anda ben yaşatıyorum.
1: Evet, şey, çocukken koşuşturduğu detayı çocukken önemli. Şu an öyle bir şey yapmıyor çocuklar. Biz de hakikaten doğru. Ben 34 yaşındayım. Ben de mahalleye o sinek arabası, sinek ilacı arabası geldiği zaman biz ne cahillik ya Allah aşkına. Bütün o şeyi içimize çeke çeke arkasından koşuyorduk. Salak salak hareketler. Hakikaten ya. Ahmet, nedir acaba en kötü huyun? Buyursunlar.
0: Çabuk sinirleniyorum. Gereksiz özür diliyorum ondan sonra.
1: Bunun bak, şimdi bu bana enteresan geliyor. Farkındasın bunun. Bu teşhisi kendi kendine koyabilmişsin. Madem öyle, niye? Bir frene bassana sen de yani.
0: Tabii yani şu anda daha bilinçli hareket etmeye çalışıyorum. Yani 30'lu 40'lı yaşlarla 40'lının üstündeki yaşlar arasında tabii ki gereksiz yere sinirlenmiyorum şu anda. Onu bilincindeyim, farkındayım ama bu benim törpülemem gereken, sürekli baskı altında tutmam gereken bir huyum.
1: Ben de neye sinir olurum biliyor musun? Bundan bağımsız. Mesela böyle hararetli bir tartışma devam ederken karşı taraf şey der ya, bak ben çok sinirli biriyim, bu konuyu artık uzatma. Bana ne lan, git tedavi ol o zaman çok sinirli biriysen. Bir şey konuşuyoruz efendim. O hani, o bir şey olmamalı. Hepimiz sinirleniyoruz. Hepimizin bazen böyle damarına basıldığı zaman olmadık tepkiler veriyoruz da kimse, hani o anda söylenenler çünkü gerçek duyguları oluyor ya insanın. Hani özür diliyorum diyorsun ya, ama yine de günün sonunda sen o artık lafı etmiş olan kişisin yani. Etmeyeceksin. Evet. Önemli olan etmemen gereken lafı etmeyeceğini bilerek davranıyor olman.
0: Vallahi doğru, aynen öyle.
1: Bak sana bu defa. Peki Ahmet, ben, sağ ol.
0: Hadi. Benden sonra da bütün herhalde Ayşe Fatma Hariyeler alır ben seni.
1: Hey, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Esma Nur diyor ki, ay Doğancan, yoksa sen çocukken sinek ilacı yüzünden mi böyle oldun? Sağ ol canım. Birisi de diyor ki, Doğancan niye sinek ilacı arabasının arkasından koşmak zararlı mı yazmış? Yani faydalı değildir herhalde. Çünkü sinek değilim. Kaldı ki sinek olsam zaten hiç faydalı olmazdı. Ba. Altı üstü sinek ilacı satıyor. Gören de dünyayı kurtarıyor zanneder yazmış bir de. Ay size de zaten kim nasıl yaransın acaba? Bana bir de diyorsunuz her şey laf. Pilot garaj şoto
4: ekspertiz. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Ve bugünün yayın konu başlığı benim en kötü huyum şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 yavaş yavaş toparlayacağız. Bu arada bir sürü yazan olmuş. Doğancan dilimize takıldı, çal bari gerçekten yazanlar için. Madem öyle, o zaman efsane Deniz'deki şarkılarından bir tanesi. Haydi. Bir kuple. Bu sefer bir kuple gerçekten. Nakarata kadar gelsin, ondan sonra bir telefon daha alacağım.

0: Ne güzel şarkı. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Doğan abi, Baki ben.
0: Hoş Ankara'dan geldin. Fatih değil mi?
1: Baki.
0: Baki.
1: Değil. Baki, evet abi.
0: Baki, güzel isim. Baki, ne yapıyorsun? Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
1: Ya abi, servis şoförüyüm. Servis şoförlüğü yapıyorum.
0: Ama yollardayız.
1: Sizinle konuşuyorum. Yolda değilim yani.
0: Hadi bakalım. Nedir acaba senin en kötü huyun?
1: Benim en kötü huyum fazla merhametli olmak.
0: Gülben Ergen. Şey ama... evet. Nedir yani fazla merhamet dediğin? Bu suistimal edildiği için mi kötü huyu oldu yani, senin için?
1: Her şeyin fazlasının zararlı olduğu kadar tabii bu da zararlı. Hani mesela servis şoförüyüm. İnsanları bekliyorum. Suistimal ediyor. Örnek veriyorum. Mesela bir doğada tabiatta bir ağaç falan görsem.
0: Ya sesin çok kötü geliyor. Hoparlörle konuşma. Evet. Telefonu kulağa al.
1: Hemen alıyorum.
0: İlla söyleyeceğim ya.
1: Tabiatta bir ağaç görsem, bir yaprak, bir şey kırıldığını görsem hemen böyle bir şey içinde bir kopukluk oluyor. Ya da bir küçük bir insanda bir yaralanma görsem dayanamıyorum. Trafikte sürekli karşılaştığımız durum biliyorsunuz.
0: Bir şey yapasın geliyor, onunla ilgili böyle fayda sağlayacak. Evet. Güzel, insan olan zaten hani bu dürtüleriyle yaşamalı da bu sana zarar verir çok fazlası, işte her şeyin fazlası zarar dediğin aynen. Mesele o, her şeyin fazlası zarar, sevginin de üzüntünün de, baktığın zaman eğer senden götürüyorsa bir, yani buna da ben karışmayayım diyebilmek de gerekiyor bazı anlarda.
1: Aynen, çok haklısınız. Bu arada severek dinliyoruz.
0: Abi Allah razı olsun. Yeni
1: kişiyle beraber yolda.
0: Eyvallah, sağ ol.
1: Sabahleyin, akşamleyin dönerken yine yeni kişiyle beraber.
0: Tekrarıyla. Peki, sağ ol Baki, teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimizde o zaman.
1: Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Günaydın diye bağırıyoruz. Günaydın.

0: Migros uygulamasında.
1: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Allah Allah. Doğan Can 42 yaşındayım. İlk kez duydum ben bu şarkıyı. İşte ben de ilk kez duydum. Ben de ilk kez duydum diye böyle bir sürü mesaj gördüm. Ana ama çok popülerdi bu şarkı çıktığı yıllarda, 90'lı yılların ortalarında. Sizin cehaletiniz. Neyse. Geldik bir programın daha sonuna. Sevgili dinleyicilerim, hepinize harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bir hatırlatmada bulunacağım. Her salı günü bir yarışma yapıyorum ve 5,000 lira değerinde hediye çeki dağıtıyorum ya. Şimdi karnaval uygulamamızda yeni bir sisteme gideceğiz. Orada puan biriktiriyorsunuz ve o biriktirdiğiniz puanları daha sonrasında işte ne bileyim konser bileti kazanmak için kullanabiliyorsunuz. İşte bu hediyeleri kazanmak için kullanabiliyorsunuz ve o puanı biriktirmek için de karnaval uygulamasını kullanmanız lazım. Yani nasıl olacak? Üye girişi yapıyorsunuz. Mailinize giriş yaptığınızda karnaval uygulamamız üzerinden radyolarımızı, podcastlerimizi ama aplikasyondan, internet sitesinden, bilgisayardan değil telefonlarınızdan eğer orada dinleme yaparsanız, yani ne kadar uzun süre radyo açık kalırsa uygulama üzerinde o kadar çok puan biriktirmiş oluyorsunuz. Yarın da 5000 TL'lik hediye çeki kazanacak olanlar da yine bu puan biriktirenler arasında. Orada mesela şey var. Reklamı izleyip de puan kazanabiliyorsun falan gibi türlü olaylar var. Bilmeyenler indirsin karnavalı. Karnavalı yüklü olanlar da üye girişi yapıp o sağ üst tarafta bir tane kupa butonu var. Bir ödül grafiği var. O sağ üst taraftaki o kupa görseline tıkladığınız zaman ne kadar puanınız var görüyorsunuz. Yarınki yarışmada da 5000 liralık hediye çeki kazanma şansını bu şekilde kazanmış olacaksınız. Haberiniz olsun. Bu sabahki yayının tekrarı özet bir şekilde akşam 18-19 arası yine Süper FM'de olacak. Haberiniz olsun. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek şimdilik alasmaladık.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönü çok yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 45, Seyrantepe'den Gazi Osmanpaşa Kavşağı'na kadar 1 saat, Taramidere Kavşağı'ndan TÜYAP'a kadar yarım saat, Mertar Metro'dan Hayvansaray'a kadar 20, Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 22 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Adliye'den Bostancı'ya kadar 1 saat, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Süper FM.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

içime. İncinmezsem her yanımda kocaman keder.

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Reklam.
1: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer 12 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Süper Efendi O İş Bende başlıyor. Ben Tolga Gündüz, saat 17'ye kadar her zamanki gibi hem en iyi müzik burada olacak hem de en acayip haberler burada olacak. Mesela Amerika'dan bir restoran haberi var. Hayatta kapısından geçmem ama yine de sizinle paylaşacağım. Birazdan

Amerika'dan bir haber. Florida eyaletinde bulunan bir restoran uyguladığı farklı konsepte dikkat çekmiş. Farklı konsepte bakın şimdi. Hollywood kentindeki işletme her ayın ilk pazartesi günü düzenlediği özel etkinlikle isteyen müşterilerinin kıyafetsiz yemek yeme imkanı sunuyormuş. Sıra dışı bu uygulama yeme içme sektöründe geniş yankı uyandırmış. Şimdi bak nereden geldik buraya biliyorsunuz değil mi? Et tokatlayanlar, pilavın üzerine her şeyi koyup timsah gibi yutanlar. Son olarak yakışıklı mısırcılar. Ya bir mısır yiyeceğim arkadaş. 400 tane Rus kadının sırasını bekliyorsun fotoğraf çektirmek için. Bir mısır ya. Eti tokatlıyorlardı. Al şimdi gelecek tokat bak. Nereye geldi? Şov yapacağım.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Tolga Gündüz

İnsanlar alışkanlıkları değiştiğinde ve buna para ödemeye başladıklarında acayip tepki gösteriyorlar. Mesela onlardan bir tanesi Tam Haber bunu anlatıyor. Uçak yolculuklarında yeni dönem için düğmeye basıldı diyor haber. Dev havayolu şirketi Jetstar üst bagaj rafını kullanacak tüm yolculardan ek ücret alacakmış. Yani geçti o kabin boy bagaj artık. Hani böyle içine her şeyi dolduruyorsunuz, böyle fermuarı yırtılacak kıvama geliyor ama hala ufacık ya, yazık o bagajda, atacak her yere ama dolduruyor. Ayakkabıları da ver hanım falan diye. Ona artık para geliyormuş. Ben bunun destekleyicisiyim çünkü kabine de aldığınız bagaj ağırlık yapıyor ve uçağın yakıtıyla alakalı ya, çünkü uçak firmaları da bununla ilgili bir önlem alacaklar. Bu 7 kilo sınırı tamamen kalkıyormuş. 7 kiloya kadar alıyorlarmış. 10 kiloya çıkacakmış ve 839 lira olacakmış. Şimdilik Türkiye'de aman çaktırmayın. Böyle bir şey yok ama yakın zamanda bizde de olur.

TÜİK'in yayınladığı 2026 verilerine göre Türkiye'de internet kullanım oranı %92.3'e ulaşmış. Çok ciddi, %100 olsa keşke ama bilgiye ulaşabilmek için. Halkın en çok tercih ettiği dijital uygulama ne X olmuş, ne Facebook olmuş, ne de Instagram olmuş. Ne olmuş biliyor musunuz? WhatsApp. Değil mi? Bir de şey yazıyor ya, baştan önce şifreliyim. Tek kullanılmış foto. Aynen. O yüzden en çok WhatsApp'ı kullanmışız. Bu yılın ilk

Buna benzer bir araştırmayı paylaşmıştım daha evvel ama bu farklı. Avustralya'dan geliyor bu. Milyonlarca çifti incelemişler ve meğer aşk sandığımız kadar tesadüfi değilmiş. Biz birazcık hani aşk zaten güzel, romantik bir şey, biraz daha romantik olsun diye farklı şeyler katarız anlatırken içerisine. Yalan demiyorum, farklı şeyler katarız hissiyatımızla ilgili. Ama Avustralya'da yapılan geniş kapsamlı araştırma insanların meslekten eğitime, inançtan fiziki özelliklere kadar kendilerine benzeyen kişilerle evlendiğini ortaya koymuş. Milyonlarca çiftin verileri romantik ilişkilerde benzerlik eğiliminin zıtlıktan daha çok baskın olduğunu ortaya koymuş. Yani kendinize benzeyen insanları arıyormuşsunuz. Ruhunuzun derinliklerinde aslında bu varmış, sizin gibi. Çünkü neden? Siz mükemmelsiniz. Evet, o yüzden de kendiniz gibi olanı arıyorsunuz. Buymuş olay.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Madem Türkiye'nin dört bir tarafından konser haberleri gelmeye devam ediyor, ben de karnavalın size bir hediyesi var diyerek olaya dahil olmak istiyorum. Kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şu an karnaval uygulaması içerisinde açık olan bilet kazanma yarışmalarına baktım da bir sürü konser var ve bir sürü de davetiye var. Ne yapıyorsunuz? Çok basit. Karnaval ipi indiriyorsunuz. Üye olduktan sonra sağ üstte bir tane kupa ikonu var. O ikona tıkladığınızda her bir dakika ki saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Bir puana denk geliyor. Ve o puanlar karşılığında da siz uygulama üzerinden biletler, hediye çekleri ve daha bir sürü şey kazanabilirsiniz. O yüzden Karnaval uygulamasını indirip üye olursanız dinlediğiniz her dakika size kazanç olarak gelebilir. Haberiniz olsun.

0: Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Şu trafik cezaları çok iyi olmadı mı ya? Yani hep bu konuşulurdu. Ya bu kurallara uyulmayacaksa bu para az değil mi? Daha çok olsun falan filan diye. Heh, zaten parayı bulamıyorken cezaların yükselmesi daha etkili bir yöntem oldu. Niye söylüyorum bunu? Kayseri'de virajı alamayarak kaldırıma çıkan panel van aracının sürücüsü FB hem sağlık ekiplerine zorluk çıkardı hem de alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Sonra önce ehliyetini alkollü araç daha önce ehliyetini alkollü araç kullanmaktan el konulduğu anlaşılınca sürücüye 350 bin lira idari para cezası kesildi. 350 bin lira. İşte neymiş? Alkol sağlığa bak hakikaten akıl sağlığına da her anlamda zararlı işte. Cebede zarar.

Ya bu bir tek Türkiye'de olur dediğimiz bir sürü olayla karşılaşabiliyoruz. Mesela Antalya'da yeni bir tane yaşanmış. Antalya'da imza işim var denilerek polis merkezine çağrılan bir adam 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderiliyor. 9. günde cezaevi psikoloğunun TC kimlik numarasını kontrol edip isim benzerliğini ortaya çıkarmasıyla adam masumiyeti anlaşılıyor. Abiciğim. 10. günün sonunda da tahliye ediliyor. Ya sen demedin mi ben değilim o? Ya bu isimde bir tek ben mi varım, benim hiç hapisle falan bir ilgim yok demedin mi? Arkadaşlar da bir TC karşılaştırması yapmamışlar mı ya? Çok acayip değil mi? Hakikaten bir tek Türkiye'de olmaz mı? Olur.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

sizi üzecek bir haberle devam ediyor. O iş bende. Ben Tolga Gündüz. Pompa haberi var. Yani benzin pompasıyla ilgili haber. Döviz kurlarındaki dalgalanma, küresel fall fine, savaş falan. Bu gece yarısından itibaren 2.8 lira, 8 kuruş yani, 2 lira 8 kuruş benzine zam bekleniyor. Ama bu tutarın sadece 1.56 kuruşu, 1 lira 56 kuruşu pompaya yansıyacakmış. Bilginiz olsun. Yani gece yarısı dönmeden önce karlı almak istiyorsanız bugünden halletmeniz gerekiyor. İkinci saate hoş geldiniz.

Teknolojik bir haber. Claude Fair'in haberine göre, verilerine göre daha doğrusu, çok yakın bir gelecekte dijital dünyanın ana kullanıcıları artık insanlar olmayacakmış. İnterneti biz ürettik ama artık yakın zamanda biz kullanmayacakmışız. Biz sadece internet trafiğinin 5 yıl içerisinde %0.1'ini kullanacakmışız. Çünkü öyle bir tüketim olacakmış ki yapay zekalar tarafından, biz sadece kenarda durup böyle karnı açken birinin yemek yediğini izleyen insanlar gibi, yavru kediler gibi sadece internet trafiğinin 0.1'ini kullanacakmışız.

Çocuk aklı çok başka çalışıyor. Bir arkadaşımın, çok sevdiğim bir arkadaşımın kızı var. Ne kuşağıydı o? Z'den sonraki neydi? Neydi ya? Alfa. Alfa kuşağından. Yani henüz daha 11 yaşlarında falan. Manifest dinlerlerken tabii ki yeni şarkısı çıkıyor, Hileli. Birazdan dinleteceğim şarkısı. Dedim ya, çocuk aklı çok farklı çalışıyor. Ajda Pekkan'ın sesini duyduğunda ve klibini izlediğinde... anlam veremiyor tabii. O kim? Hani manifeste 5 tane kız var. Bir tane de yanlarında birisi daha var. Kim o diye birbirleriyle konuşurken yaşı da büyük olduğu için Ajda Pekkan'ın şey demiş. Manifestin müdürü olabilir. O zaman şimdi manifest ve müdürlerinden. Hileli.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Tolga Gündüz

Dünya çok geç kalsa da bu plastik atıklar için sürekli olarak yeni kararlar alınıyor. Mesela Avrupa Birliği'nde yeni ambalaj düzenlemesi 12 Ağustos'u yürürlüğe giriyormuş. Bu kahve kapsülleri var ya, o kapsüller artık ambalaj atığı sayılacakmış ve ayrıştırılarak çöpe gönderilecekmiş. Ayrıca otellerdeki minik şampuanlarla restoranlardaki tek dozluk sos ve şeker paketlerinin kullanımı da 2030'dan itibaren yasaklanacakmış. Yani otele gidip eğer o şampuanlardan çorlayan varsa 2030'a kadar artık ne yaptınız? Ben haberini şimdiden vereyim.

Ne zamandır burç haberi vermiyorum ya. Bu gerçekten çok tutan bir şey. Niye böyle reytingimizden koparıyoruz burç haberlerini? Hemen verelim bir tane. Ağustos sonu 4 burç için acı bir gerçeği beraberinde getirecekmiş. Bu Ağustos'un sonunda 4 burç yani gerçeklerle yüzleşecekmiş. Mesela görmek istemediğiniz gerçek ortaya çıkabilir diyor Akrep burcu için. Ben niye her masada varım ya? Üf! Başak, en sert eleştiriyi kendinize yöneltmelisiniz demişler ve böylelikle yüzleşin demişler. Balık, ihtiyacınız olan ilgiyi görmediğinizi anlayabilirsiniz. Ama balıklar benim bildiğim hep böyle değiller mi? Ne kadar ilgi gösterirsen göster. Onlar öyleler yani. Yay burcu içinde ilişkilerde dengelerinin değişeceği söylenmiş Ağustos ayı için. İnanıyor muyum? Zinhar ben. Ama seveni var, takip edeni var, paylaşıyorum. Ayıp.

0: verdiysen.
1: Karnaval uygulamasını biliyorsunuzdur. İlk saatte bunun hatırlatmasını yapmıştım. Eğer şu ara etrafta gördüğünüz ya keşke şu konsere biz de gitseydik ya diyorsanız Karnaval uygulamasında bu konserlerden bir sürü var. Yani mutlaka ilginizi çekecek bir şey vardır. Var da yani nasıl yapacağız Tolgacığım bu biletleri nasıl biz edinebiliriz diyorsanız Karnaval'ı uygulamasını indiriyorsunuz bir kere. Üye oluyorsunuz ve sağ üst tarafta bir kupa göreceksiniz. Ona tıkladığınızda artık dinlemeye başladığınız her bir dakika için bir puan kazanıp bu konser biletlerinden, davetiyelerden siz de kazanabilirsiniz. Sadece bu arada konser bileti davetiye olarak bakmayın. 5000 lira, 10.000 liralık hediye çekleri de sizin olabilir. Karnaval uygulaması tamamen ücretsiz. Sadece üye olmanız bu şeye katılmak için, çekilişlere katılmak için yeterli olacak. Haberiniz olsun. Karnaval'ın içerisinde biliyorsunuz onlarca dijital radyo, 5 tane ulusal radyo, Türkiye'nin en çok sevdiği podcastler yine ücretsiz ve yüksek kalitedeki sesle sizi bekliyor olacak.

Bodrum'un pahalı bir yer olduğunu bize empoze etmeye çalışıyorlar ama biz direncimizle devam edeceğiz. Çünkü herkesin gidip her şekilde eğlenebildiği bir yer olarak kalması gerekiyor Bodrum'un. Parası var ya, zenginler gelsin falan diye bir yer değil orası çünkü. Bununla ilgili bazı haberler de hala gelmeye yaz başından beri devam ediyor. Bodrum Yalıkavak Marina'da İstanbul'da da şubesi bulunan bir mekanda 13.520 liralık hesap gündem oldu. Şimdi 13.520 liralık hesap, yani dersin ki yemişler ya herhalde. Yemişler içmişler demek ki gelmiş bu hesap. Çünkü 4 kişinin artık normal diye ödediği hesap ya bu. Ama öyle değil. Fişte 2 cheesecake için 2980 liralık şey yazılmış. Fiyat yazılmış. Sizi ne durdurdu 3000 olmamak için? Yani cheesecake'in fiyatını nasıl 1500 lira yapmadınız da burada durdunuz? Tiramisu 1950 lira olarak hesaplanmış. İlginç, toplam ödedikleri para 13.520 lirayken bir çaya da 240 lira yazmışlar. Gitmeyin. Bence

Zaman zaman arkadaş ortamında da konuşuyoruz. Etrafımız manyak dolu değil mi? Kime güveneceğimizi, bir insanın bir adım sonra nasıl davranacağını bilemediğimiz için böyle bir şeydeyiz. Ne dedin ona? İstim üstündeyiz. Psikopat denilince akla yalnızca suçlular gelmiyormuş bu arada. Özellikle iş hayatında ve yakın ilişkilerde son derece çekici, başarılı ve güvenilebilir görünen bazı kişiler sergiledikleri bazı davranışlarla kendilerini belli ediyorlarmış. Yani psikopatları anlamanın 6 davranış. İlla ayrı seni bıçaklayacak diye bir şey yok. Ama 6 tane öne çıkan davranışı varmış bu psikopatların. Hani dedim ya, bir adım sonrasını tahmin edemiyorsun diye. İlk tanışmada aşırı çekici olabilirlermiş. Havalı olur. Girerler ya öyle hani bütün ilgiyi çekmek için. İkinci sırada empati kurmakta zorlanırlarmış bu psikopatlar. Üçüncü sırada kendilerini olduğundan daha önemli göstermeye çalışırlarmış. Bunlara uyandığınızda ha bu manyak diyebilirsiniz diye diyorum. Her şeyi anlatmazlar, gerektiğinde sırları kullanırlarmış. Ben de bunu düşünmüşümdür. Bilgi en büyük hazinedir diye. Psikopat mıyım acaba? Olabilir. Psikopatların altı davranışı böylemiş. Zekalarını ve başarılarını sürekli öne çıkarırlarmış. Yalan söylemekten çekinmezlermiş. Daha gidiyor aslında ama altı tane

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

her şeyin kıtlığına yavaş yavaş alışıyoruz. Dünyada su azalıyor, işte sıcaklıklar yüzünden su kesintileri yaşanıyor falan. Çevreyle ilgili sürekli yeni kararlar alınıyor. Ben çok geç olduğunu düşünüyorum ama yine de Yunanistan'dan bununla ilgili bir karar vermiş. Yunanistan'ın turizm merkezlerinden Halkidiki'de Sartis köyünde su sıkıntısı nedeniyle denize giren müşterilere duş hizmeti durduruluyormuş. Tuzlu su iyidir ya. He? Evine gidince yaparsın canım. Şart mı hemen şarul şurul? Ya gerçi şeyde Yunanistan'da bunlar düşünülürken bizde de biliyorsunuz içme suyu sağlanan şeye ırmağa arabasını sokup yıkayan adam var. Heh. Yani ben sadece söyleyeyim siz bilin.

İnsanlar çok garip, beni çok korkutuyorlar. Bakın hiçbir yorum yapmadan okuyorum haberi. Çin'deki bir anime etkinliğinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Kostümlü katılımcıların çıplak ayaklarının içinde beklediği sıvıya 50 yuan, 7 dolar karşılığında satması büyük ilgi görürken bazı ziyaretçilerin bu sıvıyı içmeye çalışması organizatörleri harekete geçirdi. Ya ne yapıyorsunuz ya? İçmeye çalışmadı. Ne organizatörler harekete geçti. Daha çok ayak mı buldular? Ne yaptı? Allah'ım. Neredeymiş bu ya? Ha, Çin. Tamam. Dön.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le

Süper FM'de saat 16'yı biraz geçe en iyi müziği dinlettiğimiz ve en acayip haberleri paylaştığımız O iş bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Bu saatte de söylediklerimin hepsini bulacaksınız. Bir kez daha hoş geldiniz.

Korkunç bir haber var. Amerika'da bir adam 9 gün boyunca evden çıkmıyor ve gün içerisinde 4-5 saat boyunca şeyle konuşuyor. Grok'la konuşuyor. Grok bir süre sonra adamı yönlendirmeye başlıyor. Adam gecenin 3'ünde 9 günün sonunda evinden çıkıyor, silahlanıyor ve Amerika'da sokaklarda birilerini arıyor. Sonra diyor ki ben ne yapıyorum? Yani bayağı bu gaza getirmiş. Ben özerkim artık, işte ben ne dersem onu yapacaksın falan diye. En korkuncu da insanın yalnızlığı galiba ya. Yani hiç konuşacak kimsen yok mu? Daha sonra adam kendisi fark ediyor durumu ve şey demişler haberin sonunda. Yanlış yönlendiriyor olabilir. Ya bir tane yapay zekaya ben Adıyaman'ın plakasını sordum, 15 seferde bildi ya. Ben onun neyine güveneceğim, bir de psikolog gibi davranacağım.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper Efendi.
0: Tolga Gündüz'le

bilim çok ciddi bir iş ya. Hani orada bir süre sonra işler sıkıcı olabilir ama bak eğlenmeyi bilen bilim adamları da var. Bilim insanları doğanın en çarpıcı manipülasyon örneklerinden birini gün yüzüne çıkarmış. Biyolojisini ve davranışlarını değiştirdiği karıncaların ömrüne yaklaşık 10 kat uzatan bir Kenya türü keşfetmişler. Enfekte ettiği işçi karıncaları adeta birer kraliçeye dönüştürüyormuş. Nasıl diyorsunuz? Şimdi parazit taşıyan karıncalar koloni içindeki tüm işçi sorumluluklarını bırakıyorlarmış ve hiçbir şey yapmıyorlarmış. Takılıyorlarmış kraliçe gibi. Sonra işçi karıncalar tarafından besleniyor. Bak hep işçi sınıfı ne oluyor? Ne oluyorsa. Bunu keşfeden arkadaş...

Avrupa Araştırma Şirketi var, biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. 144 ülke ve bölgede gerçekleştirdiği küresel araştırmaya göre Avrupa'da en iyi dinlenen ülkeleri seçmişler. Bak garip ya, nereden geliyor aklınıza? Çok yani bir yatak firması falan mı acaba istemiştir bu araştırmayı? Kim daha çok dinleniyor falan? Herhalde öyle bir şey olabilir. Ve bu araştırmanın sonucunda Avrupa'da en iyi dinlenen ülke Almanya olarak çıkmış. %80 cevap çok iyi dinleniyorum. Dert yok. Öyle değil mi? Yani az var demek ki. En az dinlenen ülke de Ukrayna olmuş. Savaş var çünkü. %47'si dinlenebildiğini söylemiş bu araştırmada. Türkiye'nin oranı da Avrupa'da %69'muş. İyi, ben daha düşüktür diye tahmin ediyordum ama %69 da fena bir rakam değil. En iyi dinlenmede.

ilginç bir araştırma daha. OECD verilerine göre aynı iş yerinde aynı işverenle çalışma süresinde İtalya 13.3 yılla ilk sırada yer almış. Yani giriyorsunuz, İtalya'da ortalamanız neredeyse 13.5 yıl boyunca aynı işverenle ve aynı iş yerinde çalışabiliyorsunuz. İkinci sırada 11.8 yılla Portekiz varmış. Türkiye'de bu süre 8 yılmış. Şeye dikkat eder misiniz? Böyle sürekli gittiğiniz bir restoranda sürekli çalışanlar değişiyorsa, servis elemanları değişiyorsa, otoparktaki güvenlik bile değişiyorsa bende yavaş yavaş bir huzursuzlanma oluyor. Yani buradaki çalışanlar demek ki mutlu değil, sürekli yeni yüzler görüyor. Ama sürekli aynı insanlarla karşılaşmak oraya giden biri için de mutluluk verici. O yüzden bu süreler önemli.

ilk saatte verdiğim haberin aslında biraz daha açıklayıcısı olmuş. TÜİK'in yaptığı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması 2026 sonuçları açıklanmış. Buna göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı bir önceki yıla göre artmış ve %92.3 olmuş. Dedim yani zaten ilk saatte de keşke %100 olsa, herkes bilgiye kolay erisi diye. Peki sormuşlar, ne de kullanıyorsunuz interneti diye. Mesela en çok televizyon çıkmış %62 ile, ev aletleri %18.6, akıllı saatte %16.7 olmuş. Benim yemin ediyorum çamaşır makinem bile internete bağlı. İnternet üzerinden eğitim alanlar oldukça az, %22.9 yüzde. En çok kullanılan, bunu söylemiştim, WhatsApp olmuş %90'la, YouTube ikinci sırada, Instagram'da üçüncü sırada çıkmış Türkiye'de internet kullanım alışkanlıkları.

0: Reklam.
1: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer 14 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz'le

Çevre Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre iklim değişikliklerinin etkisiyle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve daha sık yaşanan sıcak hava dalgaları klima kullanımını arttırıyormuş. Bununla ilgili bir tavsiyeleri de olmuş. Güzel, herkesin bildiği ama hatırlatma anlamında iyi olmuş. Ama o bilgiyi verirken de başka bir şey paylaşmışlar. Bakanlık uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre 2025'te 11 milyon tane klima varmış evlerde. Bu sayı 10 yıl içerisinde %100 artacak diye öngörmüşler. %100, yani 22 milyon klimadan bahsediyoruz. Açtığında üşürsün be. He? Kusuşuyor, kim açtı falan diye. Onlar da demişler ki bunun en verimli şekilde kullanılacak şekli evde ayarlayacağınız 24 dereceymiş. Yani 24 derece çok sıcak dedirtmiyormuş ve üşütmüyormuş da. O yüzden bakanlığın bu

programın sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Yarın yine saat tam 15'te eğer bir işiniz yoksa o iş bende de buluşup 3 saat boyunca hem en iyi müziği dinleyip hem de en acayip haberleri benden alabilirsiniz. Hoşçakalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Ayşoto
1: Ekspertiz. Reklam.
2: Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 500 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus 8. sezonuyla sahnede. 14 Eylül Ankara Kültür Merkezi, 30 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. Meyde sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 45, Seyrantepe'den Gazi Osmanpaşa Kavşağı'na kadar 1 saat, Taramidere Kavşağı'ndan TÜYAP'a kadar yarım saat, Mertar Metro'dan Ayvansaray'a kadar 20, Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 22 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Adliye'den Bostancı'ya kadar 1 saat, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

0: Baklava Doğan Can'daydı.
1: Evet, şimdi bugünün yayın konu başlığı ne? Herkes takkeyi önüne koyacak. Herkes dürüst bir şekilde diyecek ki benim en kötü huyum şudur diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Arkadaşlar tamam, iyiyim, hoşum, falanım filanım ama benim şu huyum gerçekten çok kötü diyebileceğiniz ne varsa.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugün bir cahilliğimi paylaşayım. Daha önce böyle denk geldiği yayında söylemişimdir herhalde. Ben 34 yaşımdayım. Artık 35'e doğru gidiyor. Yok ya, daha 34'üm yani. Mart'ta 34 oldum, daha nereye gidiyor? Gidiyor işte yani, neyse. Böyle türlü rahatsızlıklar, hani minik minik şeyler olduğunda hastaneye gidip böyle işte o kan verildi, bir bakıldı edildi falan, ama kapsamlı hiç check-up yaptırmamıştım ben. İlk kez check-up yaptıracağım. Artık sanki o yaşlara gelindi gibi düşünüyorum. Yani şikayetçi olduğum bir şey yok Allah'a şükür de, hani ne olur ne olmaz baktıralım diye. Hiçbir şey yiyip içme dediler. Zaten bu saatte ne yiyip içeceğim de. Kahve içememek, evet içmek doğru, evet o. Ben yıllardır her sabah yayındayken iki tane double kahvem, bir litre suyum. Su da mı içemiyorum ya bu arada, onu anlamadım ben. İki yudum su, vah ben suyla çalışıyorum sabahları. Bir sinirim bozuk, daha yeni başladım programa ama nasıl acaba götüreceğim diye düşünüyorum şu anda. Neyse bugün ak bilmem ne, kara bilmem ne çıkacak ortaya özetle. Bakalım nerelerim dökülüyormuş acaba. Günün yayın konu başlığı en kötü huyum diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo? Alo?
2: Alo?
1: Bir 10 kere daha diyeydim o alo alo. Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba Büşra, ben Doğan Can.
1: Hoş geldin Büşra, nereden arıyorsun?
2: Ya şu an canlı yayına bağlandığına inanamıyorum.
1: Abartma. Nereden arıyorsun?
2: Ay, Ankara'dan arıyorum. Nöbetten çıktım, eve gidiyorum.
1: Ne nöbeti? Sağlıkçı mısın?
2: Evet sağlıkçıyım. Laborantım Doğancan.
1: Hadi ya. Laborantlar evet. Tabii ha, gece şey mi? Bir hastanedesin haliyle. Klinik falan değil herhalde.
2: Aynen, hastanedeyim. Laboratuvarındayım. Gece acil laboratuvarında çalışıyorum.
1: Allah kolaylık versin. Bugün hadi bakalım en kötü huyum dediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Senle açalım bakalım. Nedir en kötü huyun?
2: Ya benim en kötü huyum sanırım çok fazla düşünmek, çok ayrıntı düşünüyorum. Yani ufak bir şey olduğu zaman mesela geçenlerde Kars'a tercih yaptım. Kamuya atanabilmek için.
1: Kars'a?
2: Evet.
1: Şu
2: an Kars'tan kiralık ev bakıyorum.
1: Çok güzel.
2: Yani hemen...
1: Karslı mısın bu arada? Memleket mi Kars?
2: Hayır değilim ama oraya atanmayı çok istiyorum.
1: Niye?
2: Ya hep hayalimdi oraya atanmak zaten. Evet, erkek arkadaşım da orada çalışma durumu var. Ona da sürpriz yaparım diye düşündüm. Şu an haberi yok.
1: Ne güzel. Yani güzel memleketim. Benim canım memleketim. Yanlış anlıyorsun. Sen niye gidiyorsun onu anlamaya çalışıyorum. Buradaki en kötü huyun ne peki? Ha böyle radikal kararlar almak mı?
2: Ya ufak şeylerde ben hemen hayal kurmaya başlıyorum. Mesela erkek arkadaşım bana güzel bir şey yaptığı zaman hemen derinlik bakıyorum falan.
1: Anlıyorum. Güzel yani, büyük büyük yaşıyorsun demek ki duygularını.
2: Evet.
1: Ama
2: evet.
1: Sonrası umduğun gibi olmazsa o beklenti halinden ötürü mutsuz olma ihtimalin de yüksek.
2: Evet, genelde öyle oluyor zaten.
1: Ne yapsın? Ne yapsın?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
3: Alo.
1: Merhaba, hoparlörle konuşmayalım. Telefonu kulağa alalım.
3: Kulağımda şu an.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın. Gül ben.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Gül?
3: Osmaniye'den arıyorum.
1: Ne güzel. Tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
3: Ben ihracat ve satış müdürüyüm. Osmaniye bir firmada çalışıyorum.
1: Osmaniye ihracat, satış, dolayısıyla kaçak çay gibi bir şey mi? Yoksa...
3: Alakası yok.
1: İyi. Kolay gelsin. Nedir senin en kötü huyun?
3: Benim en kötü huyum kin tutamıyorum ve hemen affedebiliyorum. Bana göre kötü bir huy. Çünkü ihanet de olsa, farklı bir şey de olsa direkt affedebiliyorum. Sanki onu yapmamış gibi hayatıma devam edebiliyorum o kişiyle.
1: Evet, suistimali açık bir mesele bu. Bu da evet. Mesela az öncekinin tam tersi, senin bahsettiğin. Bu da iyi değil işte. O dengeyi sağlayabilmek mesele ya.
3: Kesinlikle öyle. Hemen affediyorum. Sanki bana o yanlışı o kişi yapmamış da. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi iki tatlı söz söylüyorlar. Sonra hayatımıza devam ediyoruz.
1: Kaldık. Ama Gül, yani şimdi arayıp bunu açık aleni söylediğin için söylemek durumunda kalıyorum ben de. Bu enayi derler arkandan. Ha, biz ne yaparsak yapalım Güller türlü, ama ne olacak ona iki falan filan diye. Yani o kendin için çok hayırlı bir şey değil bu. Ki daha sonrasında o hani büyük mesela spesifik bir örneğin var mı? Bana şunu yapan insanı bile affettim ben ya dediğin bir olayın var mı mesela?
3: Ben babamı affettim. O kadar.
1: Ama böyle söyleyince biz ne anlayacağız buradan? Ne oldu da?
3: Yani şu şekilde, insanlar aslında her ne kadar büyük yanlış yaparsa yapsın, yine hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyorum. Babam yıllar önce bırakıp gitti ve çok fazla şeyler yaşattı bize. Depremden sonra tekrar görüşmeye başladık ve şu an sanki o kadar kötü de, o kadar şeyi yapan kendisi değil de normal bir babaymış gibi yani.
1: Ama orada başka bir duygu durumu var ya. İşte baba ile ilgili tabii sen yaşadın, bütün yaşadın her şeyi de. Hani babaya muadili yok. Atıyorum bir sürü arkadaş bulursun, bir sürü koca bulursun falan filan. Ama hani işte anne baba, hani baktığın zaman bir kişi. Oradaki duygu durumu çok şey, anlaşılabilir bir şey yani.
3: Bilmiyorum. Bir bu var, bir de eski nişanlım. Onu affetmiştim yine.
1: Ne? Boynuz spor.
3: Boynuz spor ki hem de nasıl? Yani nişan olacaktı. Söz falan kesilecekti. Biz nişan alışverişine gittik böyle. Beraber takım elbiseler alındı. Altınlar alındı. Ben ona yüzük aldım. Saati aldım falan. Bir gün böyle arkadaşlarımızla oturuyoruz. Yemek yiyoruz. Bu bir geldi. Üstüne aldığım takım elbise. Dedim sen bunu neden giydin? Yani normalde sözde falan giydim yani. Ailem falan böyle hazırlık yaptı. Arkadaşım espri yaptı. Dedi ki ne, başka bir kızı istemeye mi gidiyorsun? Bana dedi benim ihalem var, İstanbul'a gidiyorum dedi. Ama meğer sen halasını kızını istemeye gidiyormuş benim aldıklarımla.
1: Bu şaka herhalde. Sonra?
3: Sonra bu gitti. Benim hala haberim yok isteyeceklerinden. Amcasının oğlu geldi işte yanımıza. Aradan iki gün sonra. Görüşüyor musun falan? Evet dedim. Nişanlandı dedi. Nasıl yani dedim. Hala haberim yok.
1: Bu şaka mı ya?
3: Bakmaya.
1: Hayır.
3: Ben hala kabullenemiyorum tabii ki. Fotoğrafları falan görüyorum ama montaj diyorum. Mümkün değil. Aradan 10 gün sonra bu geldi. Parmağımda yüzük.
1: Gülüm, yani sende bir salaklık var gibi anlıyorum ben şu anda. Yani peki o fotoğrafları gördün, bu ne diye yollamadın mı ona?
3: Yolladım.
1: Ne diyor? İnkar
3: ediyor. Ya bunu montaj yapmışlar falan diyor. Öyle bir şey yok. Sen bak de, ben buradayım.
1: Sen de tamam o zaman mı diyorsun?
3: Yani tamam o zaman demedim. İçime bir kuşku girdi. Girmedi değil ama dedim.
1: Kız fotoğraf görmüşsün, ne kuşkusu da? Ne garipsiniz ya. Geldi 10 gün sonra. Yelinde yüzüğüyle.
3: Kapı çaldı, kapıyı açtım. Dedim hoş geldin falan. Böyle normal bir şekilde devam ediyor tabii ki. Pat dedik ne, ben nişanlandım.
1: Tamam.
3: Ondan sonra zaten komple bitti her şey. Bu ben okulu devam edemedim. Ailemin yanına döndüm çünkü bayağı kötü oldum ben. Ailemle de aram açıldı bu yüzden. Çünkü onlara da bir söz verildi ve yerine getirilmedi. Güven problemi oldu. Ailemin yanına gittim. 3 ay sonra tekrar geri geldim okuluma. Yine geldi. Ben yine kabul ettim.
1: Sen ama senin bence bir uzman desteğine ihtiyacın var. Bu çünkü gerçekten sağlıklı bir davranış değil yani. Olabilir mi böyle bir şey ya? Onu affettim dedin, bu yani. Affettin, sonra yine devam ettin, sonra olmadı.
3: Hayır, olmadı.
1: Bu vallahi, ya bir laf var da onu işte yayında söyleyemiyorum. Tam da bu durumla alakalı. Şey, bir şeye açık olanın bir şey yapanı çok olur derler. Sen şimdi yani... böyle bir şey yaşadıktan sonra bu hani kin tutmak falan filan değil. Bu yani alman gereken bir karar. Ne münasebet ya. Bu çocuk seni bayağı bildiğin dolandırmış. Bir de şerefsize bak şerefsize. Kıza aldırıyor. Üst başı onunla gidiyor. Başka kızı istiyor. İnanılmaz.
3: Aynen. Şerefsiz. Hatta dinliyorsa bir daha şerefsiz.
1: Ama sen de çok akıllı değilsin yani.
2: Ama şerefsiz değilim en azından, değil
1: vah,
2: mi?
1: Vah vah vah. Keşke biraz şerefsiz olaydın da bunlarla en azından mücadele edin.
2: Ya acemiliğime denk geldim. Şu an olsa tabii ki daha farklı olur.
1: Değişik. Şu an nedir?
2: İlk erkek arkadaşım da. İlk erkek arkadaşım da. O yüzden bilmiyorum.
1: Anladım. Şu an var mı hayatında biri?
2: Hayır. Biz her sabah seni dinliyoruz. Benim 9 yıllık arkadaşım var yanımda, Özkan. Biz normalde Hatay'daydık. Depremden dolayı buradaki firmaya çektiler bizi.
1: Tamam.
2: Daha doğrusu kendimiz geldik buraya yani.
1: Tamam.
2: Her sabah diyorum arayacağım Doğan Can'ı, arayacağım, arayacağım. Her gün dinliyoruz.
1: Özkan... Arayıp bu salaklıklarımı anlatacağım diyor ne?
2: Ya nasıl yapacağım? Bugün konu çok ters oldu.
1: Anladım.
2: Bugün hazırlıksız yakalandım.
1: Özkan 9 yıllık arkadaşın.
2: Evet.
1: Hmm. Nasıl? Hı-hı. Normal arkadaşın.
2: Yani çok samimiyiz. Aslında bana 7 yıl önce evlenme teklifi etti. Ben kabul etmedim. Şimdi ben ona ediyorum, o kabul etmiyor.
1: Yanında mı şu anda Özkan?
2: Yanında, dinliyor.
1: Ay bu kız değişik bir kız.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper FM.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ben çok fazla insan yargılıyorum sanki kendim çok şeymişimcesine. Benim bence o kötü bir özelliğim. Bazen bunu fark edip böyle bir kendimi durdurmaya çalışıyorum. Kendi kendime de yapıyorum yani iç sesim de hiç durmuyor. Sürekli böyle biri geliyor mesela bir şey söylüyor. İçimden ben hemen he. Vay vay vay. Benim içimde hep böyle bir ses var. Biri bana güzel güzel bir şey anlatıyor olsa bile içimden ben hep şey yapıyorum. Allah Allah. Yok ya. Bir de buna uyumlanan çevremde bir iki yakın arkadaşım var. Onlarla eğer birilerini yargılıyorsam çok daha fazla haz alıyorum ama bu çok kötü bir şey. Kabul ediyorum. Hoş değil. Yani sen kimsin de millete ne diyorsun derler adama ama ben bir şey olduğumu iddia etmiyorum zaten. Size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en büyük konforu bu. İddiasız olmak. Benim hiçbir şekilde öyle bir iddiam yok. Tamam ben de bir halt değilim ama yargılayacağım. Bana ne?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo merhaba.
3: Merhaba.
2: Radyoyu kapatalım hemen hızlıca. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Bursa'dan Erdal Doğancan.
2: Hoş geldin. Selamlar. Hoş Erdal, tanıyalım ne iş yaparsın?

0: Alo.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben İstanbul'dan Suat.
1: Fuat değil mi?
0: Suat. Yok, Suat.
1: Suat. Hoparlörle konuşuyorsun çünkü Suat.
0: Yok.
1: O zaman
0: telefondayım.
1: Tuvalettesin o zaman. Ses ekolu geliyor.
0: Yok, dışarıdayım. Aslında dükkan boş ya. Yankılanıyor olabilir.
1: Suat. Ne iş yaparsın? Ne dükkanı bu?
0: Matbaacıyım.
1: Genelde ne basıyorsunuz?
0: Yani davetiye. Kart vizit. Sonra magnet.
1: Davetiye kaldı mı artık ya? Artık herkes çünkü WhatsApp'tan birbirine görsel yolluyor. Hiç öyle. Ben uzun zamandır böyle doğrudan elime aldım bir davetiye. İlla oldu da hani eskiden çok daha yoğundu.
0: Eskiye göre %50 böyle azaldı yani.
1: Bence daha fazladır ya. Evet. Yani. Bir de aman herkes bir yerde eskiden neymiş öyle millet kapı kapı o davetiyeyi dağıtma görevi birilerine verilirdi. Aileden bir kuzene.
0: Evet,
1: bir.
0: Evet.
1: Ya da hani evlenen kişiler de dağıtıyor tabii işte gelin damat ya. Onların anneleri onlar ben diyor Gültenlere vereyim sen de götür onun kızı o bir tarafta oturuyor ona ver falan. Böyle böyle ne çile ya. Ama tabii güzel de bir yandan. İnsanlara
0: aynen o... 2020'den sonra bitti tamamen davetiyesi.
1: Evet daha kıymetli hissettiren bir şey doğrudan davet etmek de. Şimdi WhatsApp'tan yollayanlara mesela WhatsApp'tan bayram mesajı yollayanlara WhatsApp'tan para fotoğrafı yollayacaksın o zaman. Ya da düğün davetiyesine altın fotoğrafı yollayacaksın.
0: Aynen mantıklı.
1: Madem evet. Fotoğraf. Evet kötü şakalar. Nedir acaba senin en kötü huyun Suat?
0: Benim en kötü huyum yani kıyafet bir de ayakkabı.
1: Ne demek?
0: Yani borç içinde yürüsem de bir tane ayakkabıyı gördüm mü yani onu gel gidip borç alırım yine alırım. Ya da yani pantolon ya da herhangi bir şeyi yine aynı şekilde. Kaç kere kredi kartı patlattım hala.
1: Üst başa çok fazla para harcıyorsun.
0: Çok fazla ya bir türlü şey yapamıyorum. Hatta bizimkiler diyor senin destek alman gerekiyor diyor o kadar yani.
1: Peki bunu söyleyebilecekleri ölçüyü anlamak için soruyorum. Bugüne kadar harcadığın en büyük para neydi bir parça için?
0: Vallahi yani öyle şey değil.
1: Çok... Uyduruyorum bir ayakkabıya şu kadar para verdim tabii gibi mesela, bir şey var mı?
0: Yani en baba 8.000-9.000 lira falan vermişimdir yani ayakkabıya. Ama,
1: ama çok hani alıyorsun.
0: Evde
1: kaç
0: çok...
1: ayakkabın var?
0: Yani en son şey yaptığımda 32-33 çift vardı galiba.
1: Anladım. Evet. Tamam.
0: Ben böyle aslında şey yapıyorlar şikayetçiler ama benden de utanıyorlar. Yani ben bir zaman sonra birini giymiyorsam hemen alıyorlar. Zaten hiç onu bir kere giymişsiniz. Sıra gelene kadar zaten bayağı zaman geçiyor.
1: Evet evet.
0: Ama ben kendim şikayetçiyim ama bir türlü önüne geçemiyorum yani.
1: Evet, ne yapacaksın? Şey ona buna yedirip pavyonda ezeceğine git kendine ayakkabı
0: aynen al. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok şükür hiçbir kötü alışkanlık. Sigara daha içmemişim bu yaşıma kadar.
1: Evet.
0: Artık benim tek kötü alışkanlığım.
1: Ya da belki bazı alışkanlıklarının kötü olduğunun farkında olmayabilirsin.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can benim en kötüyüm valla çok fena kafamda kurarım ya. Bir olay eğer beni azıcık bile olsa şüphelendiriyorsa hemen senaryolarım başlar. Genelde yanılmıyorum da şüphemde ama kurguda izlediğim yolda sapma olabiliyor. Ama sonuç genelde doğru olur. Kafamda kurduğum şey genelde başıma gelir. İyi bir senarist olurmuşum ha demiş Sezgin.
2: Bu sabah Doğan Can'da.

0: Van değilsin. Kompen. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Radyo kapatalım. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Ayşe.
1: Ayşe Konya'da. Radyoyu kapat. Hoş geldin.
2: Kapattım.
1: Evet. Daha 15 saniye önce bu uyarıları yapmışken ne güzel, hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben sağlıkçıyım. Güzel. Ama mesleğimi bıraktım hastalığımdan dolayı. Şu an e-ticaretle Instagram'dan devam ediyorum.
1: Ama sağlığındaki durum toparlandı mı? Her şey yolunda mı?
2: Yok, hayır. MS hastasıyım. Ömür boyu sürecek hastalık.
1: Evet, ama...
2: Şu anda da spora gidiyorum.
1: Ama bu kontrol altında tuttuğun zaman, aslında baktığın zaman çok da böyle hani,
2: yani evet,
1: tadını kaçırmaman olarak gereken bir durum.
2: İnsanlara belki MS hastasıyım, yani insanlar vardır. Sağlıkçı olsan da ilk duyduğun zaman bir şoku, bir yıl oldu hala atlatamadım. Ama yani insanların hani artık MS hastası dediğinde korktum, işte beyninde plaklar var, şu var, bu var diye düşünmelerini hiç kimsenin istemiyorum. Çünkü artık en azından ilaçlarla plakları inaktif duruma getiriyorlar. Öyle.
1: Peki dur, madem öyle, şimdi benzer süreçlerden geçen ama bunun ne olduğunu bilmeyenler için bir iki uyarıda bulunalım. Benim de yakın çevremde MS'le ilgili süreci olan arkadaşlarım var. Seni çok darlamak istemem ama hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. Bazen bazı şeyler, mesela şu anda dinleyenlerin de belki benzer şikayetleri vardır fakat nasıl bir sürecin içinde olduğunu bilmiyordur. Sen mesela nasıl keşfettin? Böyle kolunda uyuşmalar mı oldu? İşte ne bileyim, denge kaybı vesaire falan gibi şeyler mi yaşadın? Nasıl oldu keşfin?
2: Şöyle, kolumda ilk başta soğuk tarafında bir uyuşma ve ayağımda uyuşmalar olmuştu ama ben yıllardır böyle boyun ağrısı çekerdim. Acaba dedim, ben boyun fıtığı mı var ki demiştim. Daha sonrasında göze vurdu benim atağım. Onunla birlikte keşfettim.
1: Göze vurdu dediğin nasıl yani?
2: Çift görme oluşturuyor MS hastalığında. Dinleyenlerin de bilgisi olsun.
1: Evet.
2: Daha sonrasında işte kortizon tedavisi aldıktan sonra elhamdülillah hani gözde bir sıkıntı kalmadı. O yüzden hastalarında korkmasına bence gerek yok. Evet, çok hani bir ilk duyduğunda yargılı ve korkutucu oluyor ama daha sonrasında elhamdülillah hani bir sıkıntı kalmıyor.
1: Evet, takibini düzgün yapıp ona uygun bir şekilde yaşayınca, yediğini, içtiğini, hareketlerini.
2: Beslenme, yani bu hastalıkta herkes de olabilir. Şu anda hiç kimse MR çekilse beyninde ne var ne yok bilmiyor.
1: Evet.
2: Herkes de MS hastası olabilir ki günümüzün hastalığı artık çocuklarda dahi çıkıyor.
1: Doğru.
2: O yüzden vitaminlerini kimse ihmal etmesin asla, kendini aşırı derecede yormasın ve kesinlikle düzenli beslenme ve spor.
1: Teşekkürler. Peki, gelelim gündemimize. Nedir senin en kötü huyun?
2: Ay, benim en kötü huyum takıntılı bir anne olmam. Çocukların üzerine çok düşerim. Ya o da bilmiyorum ama yani eskiden hamile olanları sevinirdim mesela, ben artık üzülüyorum. Çünkü insanlar artık, yani ne bileyim, yere geçirdiğinden çocuğunu bisiklete dahi sürdürürken korkuyorsun. Çünkü yani geçen hafta yaşadığım bir olay mesela, yere geçirdiğinde araba gidiyordu. Ne alaka dedim, yani çocuğa bisikletle anneciğim dur dememle korkun 5 katı fazlasına çıktı. Artık insanlar çok galipsiz, hiçbir şey olmaz, yok ya ben yaparım, vurdum duymazlığını bırakmalı. Yani bu çevresel faktörler maalesef ki çocukları çok fazla etkiliyor. Yani kızım 15 yaşında ve anne daha göreceğimiz ne var, işte darbeyi gördük, savaşı gördük, şunu gördük, bunu gördük, koronayı gördük diyor. Yani çevresel faktörler insanların stresini maalesef ki arttırıyor ama.
1: Kız, o kadar daldan dala atlıyorsun ki nereye gireceğimi şaşırıyorum ya. Evet, sen deli gibi bir şey olmuşsun artık o kadar kafaya taka taka. Evet, doğru söylüyorsun.
2: Sadece...
1: Ama yani çocukken hepimizin başına türlü türlü işler geldi de orada ya, tabii evet. Ki şey hani düşe kalka büyüyorsun meselesi doğru ama şimdi çok daha fazla tehlike unsuru varmış gibi geliyor, haklısın. O yüzden hani kontrollü olmakta fayda var da bunun fazlası sana zarar günün sonunda.
2: Yani evet, fazla bana zarar olduğu için istemek çıktı
1: sonunda. Evet.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum? Merhaba.
3: Fikret ben.
1: Fikret, ses tonunda şey var. Doğan Can Bey, sizi ciddiyete davet ediyorum.
3: Hayır hayır, öyle bir şey yok. Sadece normalde bir ilk defa böyle bir şeyle olduğu için.
1: Ya davet edersen de zaten müsait değilim ben, çok gelemem. Fikret, tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Ben kendim özel sektörde keşif takım imalatçısıyım. Şöyle,
1: ne imalatı?
3: Şöyle söyleyeyim size, hani özel sektörde çalışıyorum diyeyim de kesici takım imalatı.
1: Anlamadım ki. Özel sektörü anladım. Bir şey yani imalatı dedin.
3: Yani şöyle söyleyeyim, en basitinden matkap imalatı dedim. Bunlar kesici takım diye geçiyor.
1: Ha tamam, kesici takım. Tamam, onu anlayamadım evet. Ben. Sen hep böyle giriş yaptığın için şöyle söyleyeyim dediğinde benim kafam karışıyor. Dümdüz söylesene, niye şöyle söylüyorsun?
3: Ya, çok anlamıyorlar da böyle direkt söyleyince, onun için hani
1: şöyle söyleyeyim diyorsun. Peki Fikret, nedir acaba en kötü huyun?
3: Çok çalışmak.
1: Bu kötü bir huy mu?
3: Çok çalışmak. Şöyle söyleyeyim size, normal bir insanın hani ortalama gün boyu çalışması kaç saattir? En fazla diyelim 12 saat. Evet. Yani 14-15 saatler olunca haliyle insan buna da bağımlı oluyor.
1: Kendi işin ama anladığım kadarıyla mı değil?
3: Tabii kendi işim. Ama tamam. Şöyle söyleyeyim, önceden de böyle çalışıyorduk, alıştık çocukluğumuzda başladığımız için, sonra ondan sonra durduramadık. Size bir tane olay anlatayım, diyeceksiniz ki nasıl fark ettim peki bunu diyeceksiniz. He. İki tane kızım var. He. Kızımın bir tanesi ikincisi doğduğunda, şöyle söyleyeyim size, 3 yaşına geldiğinde ben anca kendisini bir gün yanıma geldi, yanağımdan öpünce dedim ki ya ben ne yapıyorum dedim. Ondan sonra bir fark ettim, böyle gecenin geldiğimde saat 11 gibi geldiğimde yanağımdan öptüğünü fark ettim.
1: Özlemiş yani, o kadar görmüyor ki. Ondan
3: görmüyor. Ben de dedim ki ne yapıyorsun dedim. Ondan sonra bir frenlemeye çalıştım ama vücut bu saatten sonra da bırakmıyor. Habire normalde cumartesi gitmek istiyorsun, pazar gitmek istiyorsun. Evet. Duramıyorsun.
1: Evet ama Fikret, sana şöyle söyleyeyim. Bu sonuç itibariyle hani keyif aldığım bir iş demek ki. O yüzden hani kontrol... Yani atıyorum şey olsa, mutsuz olduğun bir iş olsa saate bakarsın işten çıkmak için, ama demek ki keyif alıyorsun sen de.
3: Şöyle izah edeyim, ben 80'liyim, 81'liyyim ben.
1: Evet.
3: Bizim zamanımızda ya yokluğu da gördük, varlığı da gördük.
1: Evet.
3: Şöyle söyleyeyim, yokluğu gördüğümüz için elimizdekini kaybetmemek için habire bir mücadele için.
1: Fikret, dalga mı geçiyorsun, sürekli şöyle söyleyeyim diyorsun ya, bilerek mi yapıyorsun yoksa gerçekten farkında değil misin?
3: Neyi? Ben, anlamadım.
1: Şöyle söyleyeyim diye başlıyorsun her cümleye.
3: Ha ya, o istemsizdir. İstemsizdir.
1: Bundan sonra senin adın şöyle söyleyeyim Fikret.
3: Olabilir.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Van değsin. Kompen.
1: Reklam.
2: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, 12 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM, biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 45, Seyrantepe'den Gazi Osmanpaşa Kavşağı'na kadar 1 saat, Taramidere Kavşağı'ndan TÜYAP'a kadar yarım saat, Mertar Metro'dan Ayvansaray'a kadar 20, Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 22 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Adliye'den Bostancı'ya kadar 1 saat, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 500 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus 8. sezonuyla sahnede. 14 Eylül Ankara Kültür Merkezi, 30 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. Meyde sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Liç Köprüsü Hayvansaray yönü çok yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 45, Seyrantepe'den Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar 1 saat, Taramidere Kavşağı'ndan TÜYAP'a kadar yarım saat, Mertar Metro'dan Hayvansaray'a kadar 20, Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 22 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Adliye'den Bostancı'ya kadar 1 saat, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.